0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün. Bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimiz ise Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı tektiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar.
3: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
4: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz.
0: 37. Bölüm.
5: Süleym kabilesinden bir genç olan Amr bin Abese içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını eleştiriyor, haksızlıklara boyun eğmiyordu. Putlara tapmanın mantıklı olmadığını düşünüyor ve yüce yaratıcıya aracısız ulaşılabileceğine inanıyordu. Pek çok din adamıyla görüştü. Derken Mekke'de Hazreti Muhammed'in peygamber olarak ortaya çıktığını duyunca vakit kaybetmeden onun yanına gelerek Müslüman oldu. İlk Müslümanlardandı. O zamanki şartlar Mekke'de kalmasına el vermediğinden kendi memleketine döndü. Şimdi Resulullah'ın Medine'ye yerleştiği haberini almış, onun yanına gelmişti. Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla oturmaktaydı.
6: Esselamu aleyke ya Resulallah.
5: Peygamberimiz Amr'ın selamını ve aleykesselam diyerek aldı.
6: Beni tanıdınız mı?
5: Peygamberimiz Amr'ı hatırlamıştı. Evet dedi. Mekke'de tanışmıştık.
6: Merhaba. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim?
7: Kabe civarındadır. Orada bulabilirsin.
6: Teşekkür ederim. Şurada bekleyeyim. Kulağıma gelen bu ses de ne? Ne güzel bir şey bu. Şiir mi acaba? Şiire de benzemiyor. Bu aradığım adam olmasın? Şimdi tavafa başladı. Tavafı bitince konuşmalıyım onunla. Okuduğunuz şeyleri duydum. Size bir şey sormak istiyorum.
5: Peygamberimiz durdu ve Amr'a baktı.
6: Siz kimsiniz?
5: Resulullah, ben bir peygamberim dedi.
6: Peygamber nedir?
5: Peygamberimiz Allah'ın insanlara gönderdiği elçisidir diye yanıtladı bu soruyu.
6: Peki Allah sizi ne yapmanız için gönderdi?
5: Peygamberimiz Allah beni akrabaya yardım etmek, putlara tapmamak, sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini insanlara anlatmak için gönderdi dedi. Amr merakla pek çok soru sordu ve sonunda peygamberimize iman etti.
6: Ya Resulallah, size inanan ve sizi destekleyen kimse var mı?
5: Peygamberimiz şimdiye kadar kendisine inanan birkaç kişi olduğunu, bunlardan birinin hür bir insan olan Ebubekir, diğerinin de bir köle olan Bilal olduğunu söyledi.
6: Müsaade ederseniz ben yanınızda kalıp size yardımcı olayım. Allah'ın dininin yayılması için elimden geleni yapayım.
5: Peygamberimiz ona Mekke'nin ortamının buna müsait olmadığını kastederek şöyle dedi. Sen bugün buna güç yetiremezsin. Benim halimi ve ortalığın halini görmüyor musun? Şimdi ailene dön ve benim meydana çıktığımı duyduğunda hemen yanıma gel. Amr Allah Resulü'nün bu sözüne uyarak ailesinin yanına döndü. Resulullah'a kavuşmak yıllar sonra Medine'de nasip olmuştu.
6: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namaz

0: Namazı anlatır mısınız bana?
1: Peygamberimiz sabah namazından başlayarak namaz vakitlerini ve namazın gereklerini anlattı.
0: Peki abdesti nasıl almalıyım?
1: Peygamberimiz abdestin nasıl alınacağını tarif ettikten sonra, anlattığım gibi güzelce abdest alır ve Allah'tan başka hiçbir şeyle zihnini meşgul etmeden namaz kılarsan, günahların bağışlanır, annenden yeni doğmuş gibi olursun dedi.
0: Ey Allah'ın Resulü! Vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?
1: Resulullah evet diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar ki o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Amr susuz kalmış da suya kanamayan bir insan gibi sordukça soruyor ve aldığı her cevabı hafızasına kazıyordu. Bundan sonraki yıllarda Resulullah'ın civarından ayrılmadı. Ömrünü İslamiyet'e adadı. Mescid-i Nebevi'nin daimi cemaati arasında kadınlar da vardı. Hanım sahabiler 5 vakit namaza geliyor, Resulullah'ın sohbetinden istifade ediyorlardı. Fakat erkeklerin kalabalık oluşu onların peygamberimize diledikleri zaman ulaşmalarına engel oluyordu. Bir çözüm arayışına girdiler.
2: Peygamberimizin sohbetlerini dinleyebiliyoruz ama namaz sonrası erkekler etrafını sarınca bizim onunla görüşme imkanımız olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım.
3: Haklısın. Kur'an'ı öğrenmek ve dilediğimiz konularda Resulullah'a özgürce soru sormak istiyoruz. Erkeklerin yanında bunu yapamayız.
2: Burada onlarla aynı yerde namaz kılıyor olmamız bile büyük bir gelişme ama yeterli değil. İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
2: O günlerden bugünlere. Peygamberimizin uyarılarıyla çok şey değişti. İlk günlerde Medine mescidine gelişimiz bile sorun olmuştu. Erkekler evlerimizden farklı bir yerde bizi görmeye alışık değiller. Mesela sen Atike, eşin Ömer'e rağmen mescide nasıl geliyorsun?
4: Ömer sabah ve yatsı namazlarında mescide gelmemden hiç hoşlanmıyor. Her fırsatta da bunu ifade ediyor.
2: Peki Ömer'in bundan hoşlanmadığını bildiğin halde nasıl geliyorsun?
4: Ömer bundan hiç hoşlanmıyor ama beni mescide gitmekten de alıkoymuyor. Allah Resulü'nün şu sözleri tabii ona engel oluyor. Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın. Ve hanımlarınız geceleyin mescide gitmek için sizden izin istediğinde onlara izin verin. Peygamberimiz böyle demişti ya.
2: Gördünüz mü? Peygamber Efendimizin sözleri olmasa namazlarımızı evde kılmak zorunda kalacağız. Ve hem cemaat sevabından hem de peygamberimizi görme nimetinden mahrum olacağız.
3: Bu imkanları kaçıramayız. Ben aramızdan bir temsilci seçip peygamberimize gönderelim derim. Bize bir gün veya bir saat tahsis etsin. O saatlerde yanına gidip rahatça onunla sohbet edelim. Dinimizle ilgili meseleleri soralım.
2: Evet, haklısın.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Doğru söylüyorsun.
3: Bence de. Esma binti Yezid'i öneriyorum. O güzel konuşma becerisine sahip bir kadın. Meramımızı en güzel o anlatır.
2: Doğru bence söylüyorsun. Bence de.
4: Bence de.
2: Gidip bizim adımıza Peygamber Efendimizle görüşsün.
3: Esma bu işe en uygun isim. Esma, hadi Allah Resulüne git. Aramızda konuştuklarımızı anlat ona.
6: Ya Resulallah, bir kadın sizi görmek istiyor.
4: Ey Allah'ın Resulü, ben kadınları temsilen geldim. Sizin sohbetlerinizden daha fazla istifade etmek, Kur'an'ı sizin dilinizden öğrenmek istiyoruz. Etrafınızdaki kalabalık yüzünden yanınıza gelmemiz, gelsek de mahrem mevzuları sormamız zorlaşıyor. Bize bir gün tahsis etseniz de, o günde sadece hanımlar size sorularını yöneltse olur mu?

0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar kendilerine ayrılan günde sorularını rahatlıkla Allah'ın nebisine sormaya başladılar. Onların önemli konulara temas etmeleri Resulullah'ı sevindiriyor ve bu hanımları, Ensar kadınları ne iyi kadınlardır ki utangaçlıkları dini konuları sormalarına engel olmamaktadır diyerek teşvik ediyordu. Resulullah dönemi İslam toplumunda mescit sadece bir ibadethane değildi. Sosyal hayatın merkezinde mescit vardı. Bu itibarla hanımların mescitte bulunmaları, mescitteki etkinliklere de katılmaları anlamına geliyordu. Bir gün Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında iki genç tartışmaya başlamış, tartışma gençlerin kendi kabilelerini yardıma çağıracağı kadar büyümüştü.
1: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
2: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
3: Şşş, sakin olun. Derdiniz nedir?
4: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
0: Peygamberimiz gelen bu gürültüyü duyunca dışarı çıktı.
4: Peygamberimizin mescidindesiniz. Bu neyin kavgası?
3: Hey, durun dedim size.
2: Kendinize gelin. Peygamberimiz geliyor.
0: Peygamberimiz duyduklarının şaşkınlığı içinde, az önceki çağrınız tam cahiliye dönemine yakışır bir çağrıydı. Bu neyin nesidir deyince gençler kendilerine geldiler. Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Kalabalık sakinleşince mescitte toplandılar. Tartışanlar mahcuptu. Peygamber Efendimiz tatlı bir sohbete başladı. Bir müddet sonra şöyle dedi. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Peygamberimizin bu sözü karşısında dostları hayli şaşırdılar. Çünkü onlar bu sözü ilk defa duymuyorlardı. Bu söz Araplar arasında kabile bağlarını kuvvetlendiren bir söz olarak kullanılırdı. Aralarından biri şaşkınlıkla söz aldı.
5: Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım ederiz. Ancak zalime nasıl yardım edeceğiz?
0: Hazreti Peygamber, onu da zulümden men edersin, zulümden alıkoyarsın. İşte bu ona yardım etmektir, dediğinde bu özdeyişin Peygamberimizin dilinde yeni bir mana kazandığını fark ettiler. İslam, din kardeşliğini her şeyin üstünde tutuyordu. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء.
8: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve huves semî'ul alim İsmi anıldığında yer

0: yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez.
1: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسارن رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüğe selam verir şeklindedir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الهدريدان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

0: Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
3: Muaz'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasında

0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.
1: أبو هريرة نقلettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ağfirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihat.

0: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Zeyd'in Thabit ibn-i Dahhak el-Ansari radıyallahu anh ve huve min ehli bey'atir Rıdvan'i kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله.
2: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir: Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir.''

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
0: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
1: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a: Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurur ki: ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir."

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
0: أنس بن مالين رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في

0: رواية، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: مغيرة بن شعبة رضي الله عنه anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun," buyurmuştur.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim."

0: ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
0: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki Ensardan Umeyr bin Hümam ya Resulallah genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine vallahi ya Resulallah başka bir şey için değil cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Şirk. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında en büyük günah nedir diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'ın bir dengenin olduğunu kabul etmendir buyurdu. Küfür Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara, meleklerine, ahiret gününe inanmamak, Resulullah'ın davetini kabul etmemek, getirdiklerini inkar etmektir. Küfür, imanın zıttıdır ve onunla asla bağdaşmaz, bir araya gelemez. İnsan bir kalpte iki zıt şeyi, imanla küfrü bir arada bulunduramaz. Bırakın kafir olmayı, bir Müslümanı küfürle suçlamak, onun kafir olduğunu söylemek bile o kadar ağırdır ki, Resulullah, bir Müslüman bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyen kendisi kafir olur buyurarak, böyle bir sözün kişiyi imanından edebileceğini, hatta bir mümini kafir olarak nitelemenin onu öldürmek gibi olduğunu söylemiştir. Çünkü Müslüman bir insanı kafirlikle nitelemek imanla bağdaşmaz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" diyerek inkarcıların nankörlüğünü anlatmıştır. Şeytanın dostu olan zalim inkarcılar, kendi içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaşırmış, Resulullah'ın peygamber olduğunu kabul etmemiş, onu sihirbazlıkla ve delilikle suçlamış, Allah'ın ayetlerini yalanlamış, hatta daha ileri gidip Kur'an'ın neden bir defada indirilmediğini sormuşlardır. Bunun üzerine Yüce Allah, "Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle ona dokunmuş olsalardı, yine de kafirler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derlerdi" buyurarak onların inatçılığını ve nankörlüğünü gözler önüne sermiştir. Onlar sadece zanlarına uyarak Allah'ın varlığını inkar ettikleri gibi dünyayı ahirete tercih ederek ahireti de inkar etmişlerdi. İnkarları o dereceye varmıştı ki azılı inkarcılardan Übey bin Halef bir gün çürümüş kemikleri alıp eliyle kırarak "Ey Muhammed, Allah şu çürümüş kemikleri nasıl diriltecek?" diye sormuştu. Cevabını geciktirmeden kesin ve net bir şekilde veren kutlu elçi, "Onları Allah diriltecek, sonra öldürecek, sonra da seni cehenneme sokacak" diyerek şu ayeti okudu. "De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir." Çürümüş kemiklerden tekrar diriltilebileceğini akılları almayan bu kafirler, ahireti, yeniden dirilmeyi ve kıyameti inkar edip alevli bir ateşi hak etmişlerdir. "Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin" buyuran Rabbimiz, göğü yaratan, bize Kur'an ve hikmetle yol gösteren, faydalanıp geçinmemiz için hayvanları ve bitkileri bize sunan, bineceğimiz vasıtalar yaratan, güneş ve ayı hizmetimize sunan ve sayamayacağımız kadar bol nimetleri bize verendir. O halde Rabbimizin hangi nimetlerini yalanlayabiliriz? Ancak kafirler yalanlar, edindikleri nimetleri Rablerinin verdiğini inkar eder, kendim kazandım der Karun gibi. Sıkışınca, başına bir bela gelince yalvarır Firavun gibi. Rabbi onu beladan kurtarınca da yine azmaya, nankörlüğe ve kibirlenmeye başlar. Zaten kibir, yani kendini büyük görme, kafirin temel vasfıdır. Çağlar değişse de inkarcıların gururu değişmez, değişmemiştir de. Kendini büyük gören kafirler, Salih peygamberin kavminde de vardı, Musa'nınkinde de. Şeytan, kibrinden dolayı Adem peygambere secde edip saygı duymaktan kaçınmış, o kadar mucizeye tanıklık etmesine rağmen Firavun'u iman etmekten alıkoyan da
kibri olmuştu. Kısaca Allah'a ortak koşmak olarak adlandırılan şirk, Allah'ın varlığına inanmakla birlikte onun tek olduğunu, ondan başka ilah olamayacağını kabul etmemek, Allah'tan başka ilahlar edinmek, Allah katında şefaatçi olması ümidiyle Allah'tan başka varlıklara tapınmak, dua edip medet ummak, onlardan yardım istemektir. İşte tüm bunlar sadece Allah'a ait olan bir hakkı başka varlıklarda da görmeye teşebbüs etmek demektir ki, bu yüzden Kur'an'da şirkin büyük bir zulüm, haksızlık olduğu ifade edilmiştir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle, kişiyi yarattığı halde Allah'ın bir denge olduğunu kabul etmek, Allah katında en büyük günah olup, Yüce Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamayacak ve şirk koşanların amellerini boşa çıkaracaktır. Nitekim Peygamberimiz, "Her kim Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölürse, cehenneme gider," buyurmuştur. Görüldüğü üzere şirk koşmamak, yalnız Allah'a kulluk etmek önemli bir konudur. Öyle ki Rabbimiz şirk koşmadan ölen kimsenin büyük günahlarının bağışlanacağını müjdelemiş, Peygamberimiz de Allah'a ortak koşmadan ölenin cennete gireceğini ve onlara şefaat edeceğini bildirmiş ve Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona şirk koşmaksızın ibadet etmek, kulların Allah üzerindeki hakkı kendisine şirk koşmayana azap etmemektir buyurmuştur.

0: Şirki çağrıştıran davranışlar, sözler, düşünceler bile hoş görülmez dinimizde. Bu bağlamda yiyecek, içecek, yağmur, ekin, her ne türlü nimet varsa onu Allah'tan başkasının verdiğine, verebileceğine inanmak İslam inancına göre şirktir. Zira yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını veren sadece Allah'tır. Bununla birlikte hastalığı da şifayı da veren Allah'tır. Ondan başkasından medet ummak, şifa ve deva gibi bir şeyi başkasının yapabileceğini sanıp beklemek de şirktir. Elbette tedaviler, aracılar ve vesileler olacaktır. Ama nihayetinde şifanın gerçek sahibi Allah'tır. Şirkin tehlikelerinden dolayı Peygamber Efendimiz her fırsatta müminleri şirkten uzak durmaları konusunda uyarıyor, yeni Müslüman olanlardan Allah'a kesinlikle ortak koşmamaları konusunda biat alıyordu. Yine bu endişesinden dolayı veda hacında Allah'a ortak koşmayın buyurarak bu hususu bir kez daha dile getiriyordu. Çünkü cennete girmenin ve cehennemden kurtulmanın ilk şartı şirke düşmemekti. Fakat şirk sadece açık bir şekilde Allah'a ortak koşmaktan ibaret değildi. Hazreti Peygamber'in ümmeti için endişelendiği şirk bundan çok daha tehlikeliydi. O, ümmetim hakkında en korktuğum şey Allah'a ortak koşmalarıdır. Bilmiş olunuz ki onlar güneşe, aya veya puta tapacaklar diyecek değilim. Fakat onlar bir takım ibadetleri Allah'tan başkası için işleyecekler ve gizli bir şehvet arzulayacaklar buyurarak gizli bir şirk tehlikesine işaret etmiştir. Bu çerçevede namazı başkası görüyor diye her zamankinden güzel kılmak, başkasının hatırı için oruç tutmak, başkası takdir etsin diye sadaka vermek, ibadetlerini Allah'tan başkası için yapmak, yani riya ve gösterişe kaçmak iman bakımından son derece tehlikeli görülmüş ve gizli şirk olarak nitelendirilmiştir. Asırlar geçmesine rağmen imanla inkar, aydınlık ve karanlık misali yeryüzünden hiç eksilmedi. Ama bir gün gelecek, her şey sona erecek ve kıyamet kopacaktır. O gün inkarcılar kabirlerinden çıkarılacak ve keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydik diye pişman olacaklar ama bu pişmanlık onlara fayda vermeyecek ve şirk koşmalarının karşılığında ateşe atılacaklardır. Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden, ona hiçbir şekilde ortak koşmayan, onun nimetlerine nankörlük etmeyen, salih ameller işleyen, Rablerine gönülden bağlanan mümin kullarsa, günah işlemiş bile olsalar, Allah'ın rahmetine ve lütfuna kavuşacaklardır. Ne mutlu iman edip salih amel işleyenlere ve ne mutlu Peygamberimize öğretilen şu duayı edip, şirk ve küfre karşı bilincini diri tutanlara. Allah'ım, bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden böyle bir şey yapmışsam, senden af dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
3: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annen cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz, annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn, itaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah, diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağış.

0: bağışla, diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
0: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.''

0: رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: أنس رضي الله عنه Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh: Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her 2 rekatta selam verir ve 1 rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca 2 rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
3: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe beş vakit namaz ile iki cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü bana en yakın insanlar bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün: ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik, dedik. Bunun üzerine Resulullah: ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء.
1: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının evet demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
2: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir bilir misiniz, diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir, diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin, denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun, buyurdu.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar buyururken işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه
3: ابن عمر رضي الله عنه Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
2: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه
3: أبو واقد حارث بن عوف رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
3: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek

dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir."

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه يعودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cahiliye dönemi Hicaz bölgesinde ticaret ahlakı. İnsanlık alemi bir değerler alemidir. Değer hükümlerinin, başka bir deyişle iyi kötü telakkilerinin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu düşünülemez. Kötü toplum, iyilik fikrinin ortadan kalktığı, ahlakın, fazilet ve erdemin insanların zihninden ve hayatından silinip yok olduğu toplum değildir. Bu sebepledir ki tebliğ faaliyetinde mevcut sosyal şartları dikkatle göz önüne alan Allah Resulü, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışlarını göz ardı etmek veya reddetmek yerine, bunlardan İslam'ın temel esprisiyle bağdaşanları kabullenme yoluna gitmiştir. Onun, insanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdırlar hadisi, bu müsbet tavrının bir ifadesidir. Mesela İslam dini, cahiliye dönemine ait bir teşekkül olmasına rağmen, hılful fudul, erdemliler topluluğu anlayışına sahip çıkmakla beraber, insanların birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilikleri herhangi bir menfaat için değil, sağlam ve iyi niyetle Allah rızası için yapmalarını öğütleyerek ilahi bir gayeye yönlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Arapların asr-ı saadetten önceki inanç, tutum ve davranışlarını asr-ı saadet dönemindekilerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Asr-ı saadet öncesi özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların ahlaki yapısı hakkında bilgi verirken, kaynaklarda genellikle olumsuzluk çağrıştıran cahiliye devri nitelemesi yapılmakla birlikte, onların faziletlerine işaret eden bazı bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak cahiliye Araplarının çirkin davranışlarına Mesalibul Arap, Arapların ayıpları denilir. Bunların başlıcaları kibir, cahiliye taassubu, gasp, içki, fuhuş, kumar, kindarlık, faiz, hırsızlık, kan dökme, yetim malı yeme gibi kötü davranışlardır. Bunlara karşılık Arapların güzel davranışları da vardı. Fezailül Arap, Arapların faziletleri denilen ve övülen bu özelliklerin en önemlileri, bağımsızlık ve özgürlük ideali, yiğitlik, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaat ve sabırdır. Asr-ı saadet öncesinde Arapların ahlak anlayışları hakkındaki bilgi kaynaklarının başında şüphesiz Kur'an ve sünnet gelmektedir. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözleri, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, insanların kendileriyle ve kendileri dışındaki varlıklarla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair kaynak belgeler niteliğindedir. Bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cahiliye edebiyatında ahlak kelimesine rastlanmamaktadır. Bu kelimenin tekili olan hulk ise nadiren kullanılmıştır. Bir ölçüde iyi ahlakın anlamını ifade etmek üzere mürue, mürüvvet tabirine daha çok rastlanır. Ayrıca hayır, maruf ve hak gibi ahlaki muhteva taşıyan kavramlar yanında cahiliye erdemlerini ifade etmek üzere şecaat, kerem, seha, cud ve vefa gibi çeşitli kavramlarla bunların zıtlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Ancak bütün bu kavramlar yüksek ve cihan şumul bir ahlak anlayışını ifade etmekten uzak olup, büyük ölçüde dünyevi, ilkel ve yerel bir kabileci anlayışın izlerini taşımaktadır. Çünkü cahiliye döneminin ahlaki faziletlerinde kişinin veya kabilenin gururunu, şeref, öfke, kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu hakimdir. Hicaz bölgesindeki ahlaki yapıya değindikten sonra, bu yapının özellikle ticaret hayatına ilişkin yönü hakkında şu özetlemeyi yapmak mümkündür. Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesi denilince özellikle akla gelen Mekke, Medine ve Taif şehirleri, ticari, zirai ve dini açıdan önem arz eder. Bu şehirler arasında Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer olması, kafilelerin geçiş güzergahı ve mola yeri olması nedeniyle en önemli olanıdır. Bu durum Mekke'yi ticaret hayatı açısından önemli kılmaktadır. Medine ılık ülkelerin bereketliliğine, Taif ise Avrupa'nın güney memleketlerinin iklimine sahip oluşu, ticaret hayatının Hicaz bölgesinde canlılık kazanmasını sağlamıştır. Bu bölgedeki ticari faaliyetler büyük ölçüde kervan ticareti, panayırlar, şehir merkezinde kurulan fuarlar, üzüm ve zeytin bağları, deri sanayi ve şarap ticareti etrafında şekillenmektedir. Kaynaklar ışığında Hicaz bölgesinde ticaret ahlakının yapısına bakacak olursak, bir takım meziyetlerin yanında birçok ahlaksızlığın da varlığını görürüz. Özellikle ölçü ve tartıda eksiltmeye gitmeleri, yağmacılık ve hileciliğe, faizci ve tefeciliğe başvurmaları, güçsüz ve korumasız insanları buldukları zaman mallarını alıp ücretlerini vermemeleri veya değerinin altında fiyat vermeleri, cahiliye Araplarının ticaret alanındaki yaygın ticari ahlak ihlallerinin tipik örnekleridir. İslam'ın gelişiyle bu yanlış muamelelerle ilgili düzenlemeler yapılmış ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde ticaret hayatı sağlıklı ve bereketli bir yapıya kavuşmuştur. Konumuzun ana bölümünü oluşturan hadislerde ticaret ahlakı başlığı altında sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına getirdiği ve müminlere emir ve tavsiye ettiği bu örnek yapının genel esaslarını ayrıntısıyla ele almaya çalışacağız. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar. A. İyi niyet. İslam'ın en çok önem verdiği hususların başında niyet gelir. Çünkü hangi konuda olursa olsun, insanın yaptığı işler niyete göre değer kazanır. Allah katında iyi davranışı sergileyen iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle farklı muamele görebilirler. Nitekim niyetin önemine dikkat çeken birçok ayet ve hadis zikretmek mümkündür. Mesela, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. O dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara Suresi 284. Ayet. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz buyurularak insanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri ve karşılık görecekleri belirtilmiştir. Hadis-i şeriflerde de insanın işleyeceği sevapla günahların taşıdığı niyetle yakın ilgisi vurgulanmış ve inanan insanın her işte samimi olması öğütlenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur: yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Öyleyse kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek, ulaşmaksa eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Bir diğer hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı prensibe işaret ederek şöyle buyurur: bir kul Allah rızası için mütevazı, alçak gönüllü olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir şey söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, akraba ziyareti yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba erişir. İki kişi de eşit şekilde mükafat elde eder. Bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar, malı hususunda Rabbinden korkmaz. cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla akrabasını ziyaret edip görüp gözetmez. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. Bir kul vardır, Allah ona ne ilim vermiştir ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde, Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyurarak, insanların taşıdıkları niyet ve düşüncelerin davranışlarından daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin iyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan iyiliklerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığını dile getirdiği ibretli bir misalde, gösteriş amaçlı iyilik yapan zengin bir kimsenin ahiret gününde hesaba çekileceğini, malını Allah rızası için harcadığını iddia edeceğini, fakat ona hayır, cömert adam desinler diye malını sarf ettiği söyleneceği ve sonunda cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Görülüyor ki bir kimse cahil ve fakir bile olsa, iyi niyetiyle alim ve zengin kişilerin sevabına erişebilmektedir. Şu halde elde edilmesi zor ve zor olduğu kadar da mesuliyetli olan ilim ve mal gibi nimetlerden mahrum kalan mümine, alim ve zenginin ahiret kazancını bu zorluk ve sorumluluğa katlanmadan elde etmenin yolu gösterilmektedir ki bu da ancak iyi niyetle mümkündür. O halde müminin samimi bir niyetle fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerinde alim ve zengin kimselerin sevabını elde edebilmesi için gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Dolayısıyla ticaretle uğraşan bir mümin, hayatı boyunca bütün davranışlarında taşıması gerektiği iyi niyet duygusunu ticaretinde de titizlikle taşımalıdır.

0: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

0: Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun dedi. Ümmü Saib, Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler buyurdu. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Yala Şeddat bin Es'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan Bin Beşir anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, Resulullah'ı şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam, bana yapılan bağışı şahit tutmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah'ın Resulü, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam, hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis, bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka, hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce, yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde, bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de Allah ve Resulünün emir, yasak ve tavsiyeleri birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka varyantlarında Hazreti Peygamber'in "Beni şahit tutma çünkü ben haksızlığa şahit olmam, beni zulme şahit tutma" dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızlığa alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin ziyneti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak, Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle üstün tutarken, kız çocuğu ileride namuslarına halel getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılabilecek bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler, sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birliği zarar görür. Aradan 14 asır geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahiliye adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini, sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahim bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak onların her kademede eğitim öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlara ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse, ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir. Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine dinden destek arayanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvurulduğu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana, malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerine ayıran kişinin yaptığı haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar. Sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek. Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.''

Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç," diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn." Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz, buyurur.

geçiyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer avladı. Ne manzaraydı Allah'ın o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgaları. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığın. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocağı.

kıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini, 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer, ya Muhammed'im derdim. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri, bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve

Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Hak'tan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum" dedi. Bunun üzerine "Ben söz veriyorum" dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
5: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
6: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir?
7: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
8: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
0: 38. Bölüm.
8: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler.
9: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
8: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak, ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
10: Haberleri duydunuz mu?
11: Hayırdır, ne olmuş?
10: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
11: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
10: Evet, aynen öyle.
11: Hemen duymayanlara haber verelim.
10: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
11: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
6: Ailelerimize de söyleyelim. Bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
8: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
12: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
8: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
11: Bu ne güzel müjde, ne mutlu bizlere.
8: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın, diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu.
13: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
8: Peygamberimiz, mescitler diye cevap verdi.
13: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
8: Peygamberimiz, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
11: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır, yoksa topluca mı?
12: Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir, yoksa açıktan mı?
8: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra, Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
14: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
8: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal, Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı.
15: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
8: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, onu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
16: Hadi bu taraftayım. Hadi koş. Hadi. Bekleyemezsin ki. Hadi. Hadi bu tarafa. Hadi bu
8: tarafa. Hadi koş. Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve Enescik dedi. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
17: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
8: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve galiba Ümmü Süleym doğum yaptı diyerek Enes'in yanına geldi.
17: Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi.
8: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
17: Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması.
8: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
18: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
17: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
18: Öyle mi? Neymiş o iş?
17: Söyleyemem, bu bir sır.
18: Bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
17: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
18: Aferin sana.
17: Annem.
8: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez." "Ya Resulallah, sen de mi?" dediler. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebva'da esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sadaka, Allah'a karşı sadakatin göstergesi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Adi bin Hatim'in naklettiğine göre Resulullah cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurmayla biri olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sağlıklıyken, fakirlik endişesi ve zengin olma hırsıyla hareket ederken sadaka verebilmendir. Son nefeste can boğaza gelinceye kadar sadaka vermeyi erteleme buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Ka'b bin Ucre diyor ki, Allah Resulü bana şöyle buyurdu. Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Said bin Ebu Bürde bin Musa el-Eş'ari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler, peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah, o zaman çalışır ve kazandığından hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler, yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, iyiliği emretsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah, kötülükten uzak dursun, bu da onun için sadakadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

0: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: Subbuhun Kuddus Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Hangi dua daha fazla kabule şayandır?" diye soruldu. "Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua." buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: "Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır." Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et." demişler.

0: Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Cabir'in radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, dünyaya meyletmemek yani zühd adını verdiğimiz bir bölüm. En son kaldığımız hadis 472 nolu hadis ve anhu ve yine ondan yani Hazreti Ebu Hureyre'den kâle dedi ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اَدْدُنْيَا Dünya سِجْنُ الْمُؤْمِنِ Müminin hapishanesi وَجَنَّتُ الْكَافِرِ Kafirin ise cennetidir. İmam Nevevi bu rivayeti müminlerin dünyaya bakış açılarıyla kâfirlerin dünyaya bakış açılarını Resulullah'ın dili üzerinden anlamamızı sağlayacak bir boyutta vermiş. Zira bu rivayet zühd dediğimiz dünyaya meyletmemek adlı başlık altında geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında müminleri belli sınırlar içerisinde bırakan, dolayısıyla her yapmak istediklerini yapamadıkları bir mahpusluk içerisinde resmetmiş. Söz gelimi domuz eti yemek istese yiyemez çünkü Allah Azze ve Celle haram kılmış. Söz gelimi sarhoşluk verici bir içecek içmek istese bunu içemez çünkü Hak Teala haram kılmış. Bu sınırlanmışlık hali mahpusluk haliyle benzeştirilmiş. Çünkü hapisteki kimse özgürlüğü üzerinde belli kısıtlar olduğu için hareket edemez. Hareket edebileceği alan sınırlıdır. O sınırlı alan içerisinde kalır. Müminin dünya hayatındaki sınırlanmışlığı da böyledir. Allah'ın haram kıldığı şeylere uzanamaz. Ama kafir öyle midir? Değildir. Kafir yaratana karşı sorumluluğu reddettiği için, hatta yaratanın varlığını kabul etmediği için kendi başına buyruk, sorumsuz bir hayat yaşamayı seçer. Canının yapmak istediği her şeyi yapabilecek bir sorumsuzluğa kavuşur. En azından buna girişebilecek bir sorumsuzluğa kavuşur. Hala her canının yapmak istediği şeyi yapamayabilir. Çünkü imkanlar el vermeyebilir. Allah'ın haram kıldığı şeyleri de neticede yapabilmek için belli bir maddi imkana ve güce ihtiyaç vardır. Pek çok kafir normalde imkanları olsa yapabileceği şeyleri imkan kısıtları dolayısıyla yapamaz. Ama değil mi ki bu tür sınırlar ile kendisini sınırlı saymıyor? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dünya hayatını onların cenneti gibi betimlemiş. Cennetul kafir. Teorik olarak yapmak isteyeceği her şeyi yapmaya girişebilir. Helal demez, haram demez. Her şeye elini uzatabilir. Doğru demez, yanlış demez. Her türlü şeyi yapabilir. Ahlaki yahut gayri ahlaki umursamaz. Her türlü giyimde, kuşamda hudutsuz davranabilir. Uçuk kaçık yaklaşabilir. Her türlü uca savrulabilir. Çünkü var edicisine karşı bir sorumluluğu temelden reddetmiş. Kendisini kendisi kendisini yaratmışçasına bağımsız belliyor. Kimseye hesap vermem diye düşünüyor. Kafirin cennetinin olabildiği yer işte burası. Hiçbir kayıt hudut tanımadıkları, her türlü yanlışı yapabileceklerini iddia ettikleri ve Yaradan'ın emir ve yasaklarını umursamadıkları bir sorumsuzluk hali. Her ne istersek yaparız. Cennete buradan benziyor. Çünkü cennette, yani gerçek cennette, müminler her istediklerini yapabilirler. Her arzuladıklarına kavuşabilirler. Zaten kendilerine vaat edilen de budur. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ Sizin için cennette canınızın çektiği her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve sizin için orada ayrıca iddia edeceğiniz her şey de var. Yani talebin de ötesinde böyle en iddialı ne isteyebilirim acaba diye kişinin tasavvurunu zorlayarak bunun şöylesi olamaz mı, böylesi olamaz mı diye afaki şeyler istemesi, hayali şeyler istemesi. Onlar dahi güvence altına alınmış. Kesinlikle yeter ki siz isteyin, hemencecik hazır edilecek. Cenab-ı Hak öyle vaat etti. Hatta ve hatta kişinin tasavvurunu da aşan, yani hiçbir zaman tasavvur edemeyeceği, Cenab-ı Hakk'ın onlara sürpriz olarak karşılarına çıkaracağı, bizde fazlası var dediği, وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Bizde fazlası var. Görünce, aa böyle bir şey de olabilir miymiş? Görmeseydim hiç aklıma böyle bir şey gelmezdi. Diyecekleri kabilden ve ucu açık, önü açık bir şekilde, çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında bir sınır yok. Nokta nokta nokta öyle gidiyor. Her yeni günün yepyeni sürprizlerle onları beklediği bir saadet diyarından bahsediyoruz. Entum ve ezvacukum tuhbarun. Sizler orada, sizler ve benzerleriniz orada şımartılacaksınız buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla orayla kıyasladığınızda müminin buradaki hali belli kısıtlar ile belli bir çerçeveye oturuyor. Kafirler gibi her istediklerini yapamıyorlar. Ama bu şu demek değil, müminler dünyada her şeyden el etek çekmişler, dünya onlara zindan olmuş, tatsız, tuzsuz, renksiz, keyifsiz bir hayat yaşıyorlar. Bütün ümitleri bir an önce ölsek de ahirette huzura ersek diye, hayır, dünyada sınırlanmışlıkları söz konusu olsa da, mübah olan alan, yani helal olan alan son derece geniş. Ve onlar orada o genişlik içerisinde Hak Teala'nın kendilerine sunduğu helal şeyleri yiyorlar, içiyorlar. Bunlardan keyif alıyorlar, zevk alıyorlar. Evlilik yapıyorlar, mutlu oluyorlar. Sadece belli hudutlar, belli sınırlar açısından sınırlanmışlıkları söz konusu. Yoksa müminin hayatı dünyada bir zindan gibidir. Huzuru yoktur, tadı yoktur, zevki yoktur, her şey ona haramdır anlamına gelen bir ifade değil. Kafirler gibi canının her istediği şeyi yapamaz anlamına gelen, bazı konularda kırmızı çizgileri olan bir çerçeveyi ifade etmesi bakımından hapisteki kimsenin durumuna benzetilmiş. Kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın bu tür hudutları, yani sınırları da son derece istisnaidir. Yani yiyecekler açısından düşünün, tamamı helalken Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, işte domuz eti gibi, leş gibi, haram kıldığı son derece istisnai şeyler var. İçecekler açısından öyle, bütün meyveler, aromalar, rengarenk içecekler hepsi helal iken, Hak Teala sarhoşluk veren cinsten olanları haram kıldı. Son derece istisnai, noktasal yasaklar bunlar. Kafirler ise bunları da umursamadıkları bir hayat yaşarlar. Sözüm ona uçsuz bucaksız, hiçbir kayıt hudut olmayan bir özgürlük gibi olduğundan onların cenneti gibidir. Halbuki bu da gerçek bir cennet gibi değildir. Çünkü evet, Yaradan'a karşı sorumluluk duymadıkları için teorik olarak her şeyi yapabileceklermiş gibi gözükse de Kafirlerin çoğu açısından buna zaten imkan yoktur. Yani adamın malı yok, parası yok. Bu tür yanlış, günah, haram olan şeyleri işleyebilsin. Dolayısıyla dini açıdan Cenab-ı Hakk'a sorumluluk bakımından kısıtlanmasa da

Yeryüzünün kaynakları sınırlı olması dolayısıyla zaten kısıtlıdır. Kafirin cenneti de cennet değildir doğru dürüst. Olayın, madalyonun bir başka yüzü de var. Cenab-ı Hak dünyada onun koyduğu sınırlara dikkat ederek yaşayan kimselere bu sınırları gözettikleri için helal dairesi üzerinden yaşadıklarını zevkli, hoş ve mutlu kılacağını vaat etti. Yani şeytanın bizi yanıltmaya çalıştığı gibi değil olay, bu hususlara dikkat edildiğinde, alkolden uzak durulduğunda, gayrimeşru, haram dediğimiz ilişki biçimlerinden uzak durulduğunda, hayatın tatsız, tuzsuz, zevksiz olacağı biçimindeki şeytani vehim aslında doğru değil. Cenab-ı Hak olayın iç yüzüne işaret etti. Hudutlara dikkat edenlere bu dünyada hoş bir hayat yaşatacağını vaat etti. Yani o yaşadıkları helal dairesi içerisinde kalan yiyeceklerden, içeceklerden, o meşru, helal olan ilişkilerinden Allah onlara öyle zevkler, mutluluklar yaşatacak ki uzaktan baktığınızda dünyası sınırlıymış gibi gözükse de o sınırlanmış hayat üzerinden hoş ve zevkli şeyler yaşayacak ve hoşnut olacaklar. Çünkü her şey dıştan baktığımız şeylerle sınırlı değil. Bunları tüketirken ne kadar zevk alacağımız, bunları yaşarken ne kadar keyif alacağımız tarafı da var. Bunu Allah yaratıyor. O yüzden buyurdu ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ Salih amelleri işleyenler, erkek olsun kadın olsun, Yaradan'ı tanıdığı, iman ettiği sürece, mümin olarak yaşadığı sürece فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Dolayısıyla dışarıdan baktığınızda müminin hayatında belli marjlar, belli sınırlar var diye görüyorsunuz ama o bu sınırlar içerisinde zevkli, keyifli, hoş bir hayat yaşıyor. Diğer yandan kafir uçsuz bucaksız herhangi bir sorumluluğu tanımaksızın sözüm ona tırnak içinde özgür yaşadığını zannediyor. Ama Allah Azze ve Celle de bu kez ona elindeki imkanlara ve sorumsuzluğuna rağmen yaşamaya çalıştıklarından hazzı vermeyeceğini, zevki engelleyeceğini ve onu tatsızlığa, renksizliğe, zevksizliğe boğacağını haber verdi. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Beni anmaktan, beni bilmekten yani sahibi tanımaktan, nimetin sahibi olarak Yaradan'ı bilmekten sarf-ı nazar eden, bu gerçeği görmezden gelerek seküler bir biçimde hayatı yaşamaya çalışanlar. Cenab-ı Hak buyurdu ki فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Onun için zor bir hayat söz konusu, zor bir geçim söz konusu. Olanca imkanlarına rağmen sofrayı her türlü donattığı, en güzel arkadaşlarla buluştuğu, her türlü gayrimeşru ilişkiye giriştiği halde beklediği hazzı, beklediği zevki, beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü arka planda Cenab-ı Hak altını oyar, ona rağmen elde etmeye çalıştığı bu mutluluğu ona yaşatmaz. Bu da madalyonun diğer tarafı. Dolayısıyla görünürde kısıtlı olsa da müminlerin hayatı güzel ve mutludur. Cennetleri tam bir saadet yurdu olarak her arzuladıkları, her istediklerini hem de sonsuza değin kesintisiz ve bitimsiz olarak yaşayacakları, böylece çifte kazanç elde edecekleri hem dünyaları mesut ve bahtiyar hem de ahiretleri mesut ve bahtiyar olacağı bir biçimde gerçekleşir. Kafirlerinki ise dünyaları cennetmiş gibi olacak görünümdedir. Herhangi bir sınır, hudut, engel tanımazlar. Ama buna rağmen dünyalarını Cenab-ı Hak o görünmez yanıyla, içe bakan yüzüyle çürütür. وَتَزَاقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Buyurdu ki Cenab-ı Hak اِنَّمَّا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ Allah bunlarla

0: onlara eziyet eder, malları üzerinden, imkanları üzerinden sıkıntı yaşatır ve içten içe bu imkanlardan elde etmeyi umdukları o zevkli tarafı, o haz tarafını çürütür. Tezhaka enfusuhum. Böylece onlar bunca imkana rağmen neden mutlu olamadıklarını sorgularlar. Tükenmişlik sendromu içerisinde hayat siyah beyaz bir renge bürünür. Olanca yüksek refaha rağmen bakmışsın en yüksek intihar oranları onların arasında gerçekleşir. Böyleleri de hem dünyalarını ziyan ederler hem de ahiretlerini bedbaht kılarlar. Kazanan çifte kazanır. Resulün çağrısına uyup hoş bir hayatla sonsuz bir geleceğe uzanır. Kaybedenler çifte ziyan edenlerdir. Allah'a sırtını dönerek alıp başını gittiğin o hayatta Cenab-ı Hakk'a rağmen dünyasında bile umduğuna nail olamazsın. Ahireti zaten perişan olur. Hasira dünya vel ahira. Cenab-ı Hak onları hem dünyayı hem de ahireti kaybettiler diye tarif etti. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslim'un, İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği sahih hadisler içerisinde üçüncü tabakadan bir rivayet bu. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et, dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin, o Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez, dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk, diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin, dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz, dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti, diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz, diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle, dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi, diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez.''

ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül ayinesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzü gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadat.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen? Yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde? Ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz? Yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize. Bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil. İçinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil. Saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil. Kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler.

İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Berâ bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir.

de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et." Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl." Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
1: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü koyun keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
1: Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum. Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu. Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz. Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi. Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah. Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, işte şimdi oldu ey Ömer buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılıcı

kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi ya Hristiyan yahut Mecusi yapar.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı, hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim, belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı, kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik ama yine olsun yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım, beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size, çok özledim sizi.
1: Kardeşim...
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım, özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz, ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O... İnsanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
1: Nereye?
2: Putları kırmaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazetemiz

Denmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah,

bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince üç defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm, dedi. Ne yapmayı düşündün denilince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm, dedi.

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri ey Allah'ın Resulü insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der. Ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Kerime el-Mikdam bin Madi Kerib radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

rızık. Halit el-Esedi'nin oğulları Habbe ve Seva anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi tamir etmekle meşgulken yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle dedi: başlarınız hareket ettiği yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur. Sonra Yüce Allah onun rızkını verir.

İnsanı en güzel şekilde yaratan Yüce Allah, ona duyması için kulaklar, görmesi için gözler ve bir de kalp vermiştir. Hayatı boyunca ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi her şeyi onun hizmetine sunmuş ve dünyayı onu hoşnut edecek türlü nimetlerle donatmıştır. Yeryüzünü bir yerleşme yeri, gökyüzünü sağlam bir kubbe yapmış, güneşle dünyayı aydınlatıp ısıtmış ve yeryüzünü dengede tutması için heybetli dağlar yerleştirmiş, bu dağların içlerine de değerli madenler gizlemiştir. Yön bulmayı sağlayan nehirler, yollar, yıldızlar ve daha nice işaretler var etmiş, güneş, ay ve yıldızlarla beraber dinlenmesi için geceyi, çalışması için de gündüzü insanın hizmetine vermiştir. İçinde yemek için taze et bulunan, suyu tatlı ya da tuzlu ve acı olan denizleri yaratmış, ayrıca gökten insanlara ve hayvanlara içecek olan, ölü toprağa can veren, rüzgarın da yardımıyla çeşit çeşit ekin çıkaran hayat kaynağı suyu indirmiştir. Sıcaktan koruyan gölgeler ve elbiseler, yük taşımasından, tüyünden, yününden, etinden ve sütünden yararlanılmak üzere hayvanlar yaratmıştır. İnsana sağlanan bu tür imkanlar nimet olarak adlandırılır. Ancak nimet sadece bunlardan ibaret değildir. Kişinin hayat arkadaşı olan eşi, yaşamına anlam kazandıran ve neşe katan çocuklarıyla torunları da ilahi nimetlerdendir. Bebekken aldığı ilk nefesinden başlayıp söylediği ilk kelimeye kadar, hatta sağlık ve boş vakit de dahil, insana sunulan her güzelliğin adıdır nimet. Nimet bazen bir bilgidir kişiyi doğruya götüren, bazen bir sevgidir insanları birbirine bağlayan, bazen bir namazdır kulu Rabbine yaklaştıran, bazen darda kalan müminlerin gönlüne doğan huzur ve güven duygusu, bazen de onları destekleyen melekler ordusudur. Kısacası nimet, Allah'ın kuluna maddi ve manevi her türlü yardımıdır.

sadece insanların değil, yeryüzündeki tüm canlıların rızkı, Rezzak olan Allah'a aittir. O sadece inananlara değil, kendisini inkar edenlere, hatta kendisine iftira edenlere de bol bol rızık verir. Nimete göre daha özel olan rızık, dünya üzerindeki nimetlerden kişinin payına düşendir. Bireyin çalışıp elde ettiği, giyip eskittiği, boğazından geçip istifade ettiğidir. Yani rızık, Allah'ın kişiye özel olarak sunduğu her türlü nimettir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de rızkın sahibinin kendisi olduğunu ve yarattığı tüm canlıların rızkını kendisinin verdiğini bildirmiş, Resulullah da rızkı verenin Allah olduğuna dikkati çekerek, inananlara bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Peygamberimiz, adalet terazisinin Rahman'ın elinde olduğunu, böylece yarattığı nimetlerden herkesin alacağı payı da yine O'nun belirlediğini ifade etmiştir. Bu bağlamda Yüce Allah, dünya nimetlerini kulları arasında kendisinin bölüştürdüğünü, bu nedenle inananların başkalarına verilen nimetlere göz dikmemeleri gerektiğini bildirmiş ve onları kendileri için daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret rızkının peşine düşmeye çağırmıştır. Hazreti Peygamber de inananlara, iyi durumda olanlara bakıp hayıflanmak yerine, muhtaç olanlara bakıp eldeki nimetin değerini bilmenin daha yerinde olacağını söylemiş ve böyle yapmanın Allah'ın verdiği nimetleri küçümsememek bakımından daha uygun olduğunu ifade etmiştir. Rızkı verenin de dağıtanın da yalnızca Allah olduğuna inanan mümin, başkasının sahip olduğu nimetlerden dolayı kıskançlık duymaz ve başkalarına verilen faziletler sebebiyle mutsuz olmaz. Çünkü yeryüzündeki nimetlerden bolca yararlanmak ve rızkı olabildiğince çok elde etmek için yapması gereken tek şeyin, Allah'ın helal kıldığı yollarda çalışmak ve sonra da tevekkül etmek olduğunu bilir. Nitekim Yüce Allah, inananlara yeryüzüne dağılarak rızık aramalarını, yarattığı şeylerden helal ve temiz olanlarını tüketmelerini tavsiye etmiş, kendisine karşı gelmekten sakınan ve sınırlarına saygı duyan kimseyi hiç ummadığı yerden rızıklandıracağını ve tevekkül edene bu rızkın yeteceğini söylemiştir. Bu itibarla helal lokmanın önemine vurgu yapan Peygamberimiz, kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir buyurmuştur. Zira rızkı veren Allah'tır. Ancak rızkı kazanmak için çaba sarf edecek olan insandır. Ve insanın bu çabası helal yollardan olmalıdır. Ayrıca Resulullah bir takım güzel davranışları yerine getiren müminin rızkının bereketleneceğini bildirmiştir. Örneğin akrabalık ilişkilerine önem vermenin kişinin rızkını bollaştıracağını, günahlara tevbe etmenin de insanın yepyeni ve umulmadık rızıklara kavuşmasına vesile olacağını söylemiştir. Bu nedenle de Allah'ım günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızıkları bereketli kıl diye dua ederek inananlara Allah'tan rızık istemeyi öğretmiş, ayrıca dünyalık nimetlerin talebinde orta yolu izlemeyi tavsiye etmiştir. Nimet ve rızık adına bu dünyada elde edilen her şeyin geçici olmasına rağmen, insanın içindeki yaşama ve para kazanma arzusu sürekli artmaktadır. Allah Resulü konuyla alakalı olarak, "Ademoğlu iki şeyi hiç sevmez. Biri ölümdür. Oysa ölüm, mümin için fitneden, imtihandan iyidir. İkincisi ise malının mülkünün az olmasıdır. Oysa mal mülk ne kadar az olursa, hesabı da o kadar az olur." buyurmuştur. Evet, her nimetin verilecek bir hesabı vardır ve insan sahip olduğu nimetlerden dolayı hesaba çekilecektir. Dolayısıyla nimet zeka ise onu olumlu yönde değerlendirebilmek, enerji ise hayırlı yolda koşturarak harcayabilmek,

0: ve malsa zekatını verip kendine ve çevresine harcayarak ahiretine yatırım yapabilmek, bu dünyada ne kadar nimete sahip olursa olsun, ahirete işlediği salih amellerinden başka bir şeyi götüremeyeceğini bilerek paylaşımda bulunabilmektir. Başkalarına yardım etmek de kişinin malını eksiltmediği gibi daha da artırır. Zira Yüce Yaratan, "Ey Ademoğlu, infak et ki ben de sana infak edeyim," buyurmuş ve kendisinin verdiği nimetlerle cimrilik yapanları uyarmıştır. İnsan, kendisine verilen her şeyin bir nimet olduğunu bilmek ve bunları helal çerçevede kullanmakla birlikte, sonsuz olsa da Allah'ın verdiği her nimeti yeteri kadar kullanmalı ve aşırıya kaçmamalıdır. Akıp giden nehirden abdest alırken dahi israf edilmemesini emreden Allah Resulü, müminlere darlıkta da bollukta da nimetleri ihtiyaç kadar kullanmak gerektiği anlayışını kazandırmak istemiştir. Nimete şükreden, onun gerçek sahibinin Allah olduğunu bilen, nimetlerin geçiciliğini fark eden ve dilediğince değil, ihtiyaç ölçüsünde harcama alışkanlığını kazanan kişi, kıskançlık, haset, açgözlülük gibi duygulardan arınarak elindekiyle tatmin olmanın memnuniyetini ve huzurunu yaşar. Bu anlayışın yaygınlaşması da insanı tüketim aygıtı olmaktan kurtarır ve gelecek endişesini silerek yeni nesillere güzel ve temiz bir hayatı miras bırakmasını sağlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme Rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
4: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel 2 rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler" buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu" demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur dedi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi.

sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında İlk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır, buyurdu. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.''

ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan Bin Beşir anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, Resulullah'ı şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam, bana yapılan bağışı şahit tutmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah'ın Resulü, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam, hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis, bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka, hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce, yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de Allah ve Resulünün emir, yasak ve tavsiyeleri birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka varyantlarında Hazreti Peygamber'in "Beni şahit tutma çünkü ben haksızlığa şahit olmam, beni zulme şahit tutma" dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızlığa alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin ziyneti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak, Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle üstün tutarken, kız çocuğu ileride namuslarına halel getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılabilecek bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler, sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birliği zarar görür. Aradan 14 asır geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahiliye adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini, sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahim bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak onların her kademede eğitim öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlara ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse, ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir.

Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine dinden destek arayanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvurulduğu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana, malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerine ayıran kişinin yaptığı haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır.

Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder, yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeye ortak koşmamakla buyurdu.

Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben yaslanarak yemek yemem" demiştir.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur, O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı 100'e tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.''

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a ya Resulallah Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayya alas salah hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve "Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu: "Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ebu Ümame el-Bahili'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

0: Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

0: yarak.
1: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek, onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar.

0: değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi sizlere olsun değerli kardeşlerim. Her birinizi Allah'ın selamlığıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tec'alu kabri eyden ve sallu aleyye fe inne salatekum tebluğuni haythu kuntum. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisi şerifini nakletmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: benim kabrimi bayram yerine çevirmeyiniz, yapmayınız. Bana salat getiriniz. Çünkü sizin salatınız her nerede olursanız olun mutlaka bana ulaşacaktır. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiyy ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslime. Ahzab suresinin 56. ayetinde böyle buyurmuştur. Allah, melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ediniz ve onu tam bir selamla, teslimiyetle selamlayınız. Bu ayet-i kerime malumunuz Allah-u Teala'nın salat etmesi demek. Allah-u Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı övmesi, onu insanların hayırlısı olarak yaratması, alemlere rahmet olarak göndermesi anlamlarına gelmektedir. Meleklerin salatı ise onların istiğfarlarıdır. Bizimkiler ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a duadır ve onun adeta şefaatini isteme, onun da salat ve selamını bize karşılığında isteme anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Onun içindir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, men salli aleyhi salaten sallallahu aleyhi biha aşran, kim bana bir salat getirirse ben de ona 10 salatla karşılık veririm buyurmuştur. Bir rivayette de İbn-i Mesud radıyallahu anh'in nakletmiş olduğu rivayette, evlen nasi bi yevmel kıyame ekseruhum aleyhi salaten buyurmuştur. Kıyamet gününde bana en yakın olacaklar, salatü selam ikram cihetiyle bana en çok salatü selam getirenlerdir buyurmuştur. Kıyamet günü biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte olmak istiyor muyuz? El mer'u ma'a men ahabbe, kişi sevdiğiyle birliktedir hadisini her zaman kulağımıza küpe olarak kullanmalıyız ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kendisine salat ettiğimiz sürece ona olan sevgimizi ortaya koymamız, ona duamızı sürekli ifade etmemiz, ona sevgimizi, selamımızı iletmemiz anlamına gelmektedir ki inşallah kıyamet gününde hem onun şefaatini elde etme açısından hem de kişi sevdiğiyle birliktedir hadisi mucibince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olmayı talep etmektir değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifimiz çok net bir şekilde benim kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salat edin, selam gönderin. Her nerede olursanız onun o salatınız, o selamınız bana ulaşacaktır buyuruyor sahih bir hadiste. Değerli kardeşlerim, evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine kadar gidip onu kabrinin huzurunda selamlamak gerçekten güzel bir fırsattır. Ancak bu fırsatı bulamayanlar hadisin gereğince hay sükuntum, her nerede olursak olalım Efendimiz aleyhissalatü vesselama göndereceğimiz salatü selamlar ona ulaşacaktır. Bu konuda asla cimrilik yapmayalım. Bol bol Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü selam gönderelim. Çünkü değerli kardeşlerim, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam, el-bakhiru
من ذكرت عنده فلم يصلي علي buyurmuştur. Cimri'yi tanıtırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında adım anıldığı zaman bana salat etmeyen, dua göndermeyen kişi cimridir ifadesini kullanmıştır. Şu halde biz cömert davranalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her nerede olursak olalım mutlaka yad edelim kıymetli kardeşlerim. Bir hadis-i şerifte de مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْهِ حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ buyurmaktadır. Kim bana selam gönderecek olursa Allah-u Teala bana ruhumu geri verir. Ben de ona selamına icabet eder, cevap veririm diyor. Yani Yüce Rabbimiz Allah-u Teala peygamberlere selam gönderildiğinde, Efendimiz'e selam gönderildiğinde ruhu tekrar o bedene iade ediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamları alıyor değerli kardeşlerim. Berzah alemi denen bir alem var ki değerli kardeşlerim, kıyametle bu dünya arasında geçen bir süre, Hazreti Adem'den itibaren en son ölecek insana kadar ruhların yaşadığı bir dönem var, bir süreç var. Berzah alemi haktır ve gerçektir. Rivayetlerde bu çok net bir şekilde geçmektedir. Biz de ona inanırız, iman ederiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün namazda dua eden bir adamı işitti. Baktı ki Allah-u Teala'yı yüceltmiyor. Peygamber'e salat, selam getirmiyor. Peygamber Efendimiz çok önemli bir cümle kullandı orada. Acile hâde dedi. Bu adam çok aceleci davrandı. Yani dua bölümüne geçti. Yani teşehhüd yapmadı. Salli barik okumadı. Direkt Rabbena etina fi dünya hasene kısımlarına geçerek direkt talep bölümüne, yani dua bölümüne geçti. Bu yüzden acile hâde. Bu adam acele etti. Gerçekten bir şeyi bir an önce acele etmek o şeyden mahrum olmaya bedeldir. Allah bizi hiçbir şeyden mahrum etmesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı salatü selamdan, Allah-u Teala'yı yüceltmekten bizleri mahrum etmesin değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi اِذَا صَلَّا اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَسَّنَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِي ثُمَّ يَدْعُوا. Öncelikle sizden bir namaz kıldığı zaman, tahiyyata oturduğunda Allah-u Teala yücelsin, sena etsin ve Hazreti Peygamber'e salatü selam göndersin. Ondan sonra da duasını bime şa'e diye bitiyor rivayetin sonu. Dilediği şekilde dua etsin. Bol bol dua etsin. İşte değerli kardeşlerim, bize düşen vazife Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli selamlamak, ona dua göndermek. Bir işe başlarken bile ne diyoruz? Besmele, hamdele, salvele. Bismillahirrahmanirrahim demek. Hamdele, elhamdülillahi rabbil alemin diyerek Allah'ı yüceltmek. Bir de salvele, vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed diyerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam göndermektir. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabenin huzuruna geldi. Sahabe şöyle bir soru yöneltti. Ya Resulallah dedi. Kad alimne, ey Allah'ın peygamberi. Kad alimne keyfe nusallimu aleyk. Sana nasıl selam getireceğimizi biliyoruz. Nedir selam? Ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhennebi. Bakın bu şekilde selamlıyoruz. Esselamu aleyke eyyuhennebi. Ey peygamber, Allah'ın selamı sana olsun diye tahiyyatta selamlıyoruz. Fe keyfe nusalli aleyk. Peki sana nasıl salat ve selam getirelim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepimizin bildiği salli barik dualarını öğretiyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Bunlar dile hafif, mizanda ağır, çok değerli hususlardır. Değerli salatü selamlardır. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her halimizde selamlayalım ki onun şefaatini hep birlikte hak edelim.
Değerli kardeşlerim, Evs bin Evs radıyallahu anh'dan nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "İnne min aftali eyyamikum yevmel cuma." Günlerinizin

Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle tüm güzellikleriyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

en üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin 2 tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Adi bin Hatim'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağlar Arşan, Kutlu Çağrı.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu. Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bu nimetlere karşılık niye yaptın?" der. O da, "Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım," deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi," buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bu nimetlere karşılık ne yaptın?" der. O da, "Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum," cevabını verince Cenab-ı Hak, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi," buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, "Bunlara karşılık ne yaptın?" der. "Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım," deyince, "Hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi," buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya.

vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum

Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
1: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı.

yaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
5: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
6: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir?
7: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
8: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
0: 38. Bölüm.
8: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı.

0: Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi: Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler:
1: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
0: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
2: Haberleri duydunuz mu?
3: Hayırdır, ne olmuş? Olmuş.
2: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
4: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
2: Evet, aynen öyle.
4: Hemen duymayanlara haber verelim.
2: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
4: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
3: Ailelerimize de söyleyelim, bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
0: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
5: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
0: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi: Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
4: Bu ne güzel müjde. Ne mutlu bizlere.
0: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın, diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu:
6: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
0: Peygamberimiz, mescitler, diye cevap verdi.
6: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
0: Peygamberimiz, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz, diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur: Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
4: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır yoksa topluca mı?
5: Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir yoksa açıktan mı?
0: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
7: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
0: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü

0: tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
1: Hadi bu tarafa, hadi koş. Hadi, çekilemezsin ki. Hadi. Hadi bu tarafa, hadi bu tarafa. Hadi koş.
0: Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve "Enescik," dedi. "Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi?" Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
2: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
0: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve "Galiba Ümmü Süleym doğum yaptı," diyerek Enes'in yanına geldi.
2: "Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi."
0: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
2: "Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması."
0: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, "Görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor," diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
3: "Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?"
2: "Resulullah'ın bir işini yaptım anne."
3: "Öyle mi? Neymiş o iş?"
2: "Söyleyemem, bu bir sır."
3: "Aa, bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?"
2: "Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende."
3: "Aferin sana."
2: "Annem."
0: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık," buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: "Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur." Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: "Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı." Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir." Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz," dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, "Filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım," buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo, Çağları aşan kutlu çağrı.

ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan Bin Beşir anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, Resulullah'ı şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam, bana yapılan bağışı şahit tutmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah'ın Resulü bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam, hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis, bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka, hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce, yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde, bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de Allah ve Resulünün emir, yasak ve tavsiyeleri birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka varyantlarında Hazreti Peygamber'in "Beni şahit tutma çünkü ben haksızlığa şahit olmam, beni zulme şahit tutma" dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızlığa alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin ziyneti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak, Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle üstün tutarken, kız çocuğu ileride namuslarına halel getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılabilecek bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler, sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birliği zarar görür. Aradan 14 asır geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahiliye adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini, sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahim bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak onların her kademede eğitim öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlara ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya

ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir. Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine dinden destek arayanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvurulduğu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana, malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerine ayıran kişinin yaptığı haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

0: bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü.

az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını, Halilullah Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır. Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun, yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz, ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse devam edeyim ben.

0: Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
1: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
2: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
0: Hakkını helal et.
1: Bana da.
2: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
0: Bak demiştim ben.
2: Şaka şaka.
0: Neyse hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Putları kırmaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Mekke'de tebliğ yılları, müşriklerle amansız mücadele. İkinci bölüm. Kureyşliler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme faaliyetlerinde engel olması veya ona verdiği desteği çekmesi için amcası Ebu Talib'e defalarca müracaatta bulundular. Hatta bu girişimlerini onu tehdit etmeye kadar götürdüler. Ebu Talib ilk gelişlerinde güzel sözler söyleyerek onları savuşturdu. Hazreti Peygamber'in tavırlarında herhangi bir değişiklik görmeyen Kureyşliler ikinci gelişlerinde daha sert ifadeler kullandılar. Bunun üzerine Ebu Talib, yeğenine baskılara daha fazla direnemeyeceğini söyleyerek tebliğ çalışmalarına son vermesi imasında bulundu. Amcasının sözlerinden onun artık kendisini himaye etmeyeceği izlenimi edinen Hazreti Peygamber şu tarihi cevabı vermiştir. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan vazgeçmem. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölürüm. Allah Resulü'nün bu kesin tavrı üzerine Ebu Talib, ona dilediği gibi hareket etmesini, bedeli ne olursa olsun onu himayeye devam edeceğini bildirdi. Gerçekten de Ebu Talib, yeğenini her türlü tehdit ve baskıya rağmen ölünceye kadar korumuş, üstelik son nefesinde reisi olduğu Haşimoğulları kabilesi mensuplarına onu desteklemelerini tavsiye etmiştir. Kureyşliler, Haşimoğullarının kabile dayanışması gereği Hazreti Peygamber'i himaye ettiklerinin farkındaydılar. Nitekim onlar bilhassa amcası Ebu Talib'e yaptıkları uyarılardan herhangi bir netice alamamışlardı. Bu sebeple yeni bir usul denemeye, onu tesirsiz hale getirebilmek için bütün olarak Haşimoğulları soyuna baskı yapmaya karar verdiler. Zira cahiliye dönemi kabilecilik anlayışına göre ferdi suç ve ceza yerine kolektif sorumluluk kuralı geçerliydi. Bu gelenek sayesinde onlar, Haşimoğullarının tamamını cezalandırmak suretiyle onların Resulullah'a verdikleri destekten çekileceklerini ümit ediyorlardı. Bu amaçla Haşimoğulları ve Muttaliboğullarını kendilerine düşman ilan ederek onlarla akrabalık bağlarını kesmeye, ticari faaliyetlerini engellemeye, kısacası bu kabileyi dünyadan tecrit etmeye karar verdiler. Haşimilere uygulayacakları boykot kararını ilan eden metin de Kabe'nin iç duvarına asıldı. Ambargonun başlamasıyla birlikte kabilenin reisi Ebu Talib, yeğenini ve aile mensuplarını kendi mahallesinde bir araya topladı. Hazreti Peygamber'in diğer amcası Ebu Leheb ise boykotun hemen başında kendi soyunu terk ederek diğer müşriklerle birlikte hareket etmeye karar verdi. Haşimoğulları ve Muttaliboğulları muhasara altında 3 yıl büyük sıkıntı içinde hayatlarını devam ettirmeye çalıştılar. Bu aileyle yakın akrabalığı olan Hişam bin Amr, Hakim bin Hizam gibi bazı Mekkelilerin gizlice yaptıkları yardımlar onların en tabii ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktı. Haşimoğullarının ambargo süresince yaşadıklarını Abdullah bin Abbas şu şekilde dile getirir. Mahallede 3 yıl kuşatma altında kaldık. Onlar rızkımızı kestiler. Bizden biri ailesinin geçimini kazanmak için çarşıya çıktı fakat ona hiçbir şey satılmadı. Bu sebeple aramızda ölenler oldu. Hatta birisi bir gün açlık sebebiyle bir deri parçasını buldu, onu öğüterek suyla karıştırdı ve yedi. Haşimoğulları bütün zorluklara rağmen Hazreti Peygamber sebebiyle maruz kaldıkları ablukaya bir bütün halinde mukavemet gösterdiler. Onların durumu kabile dayanışmasının Hazreti Peygamber'in desteklenmesinde ve İslam'ın yaygınlaşmasındaki müsbet etkisine anlamlı bir örnektir. Gösterilen kabile dayanışması sebebiyle ambargo kararı müşriklerin hedeflerine ulaşmalarına imkan vermedi. Bu sayede Haşimiler birbirlerine daha da yakınlaştılar. Üstelik bu sürede onların mağdur edildiklerini gören ve Haşimilerle yakın akrabalık bağı bulunan Kureyşli başka kabileler de boykotu geçersiz hale getiren bazı uygulamalara giriştiler. En sonunda da kararı tanımadıklarını ilan ettiler. Bu şahısların özel gayretleriyle 3 yıl süren boykot, Mekke müşriklerinin bekledikleri sonucu alamamalarıyla neticelendi. Hazreti Peygamber'in kabilesine karşı gerçekleştirilen boykot uygulamasının hemen ardından, nübüvvetin 10. yılında Ebu Talip ile Hazreti Hatice peş peşe vefat ettiler. Resul-i Ekrem bu iki kayıp sebebiyle çok müteessir oldu. Nitekim bu yıl Müslümanlar tarafından hüzün yılı olarak adlandırılmıştır. Allah Resulü eşini kaybetmekle hayat arkadaşından ve en büyük manevi desteğinden mahrum kalmış, amcası Ebu Talib'in ölümüyle de Mekke müşriklerine karşı kendisini koruyan en büyük hamisini yitirmiştir. Nitekim düşmanları onun ölümünden sonra Resulullah'a karşı daha cüretkâr, daha küstahça saldırmaya başlamışlardır. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmek ve onu etkisiz hale getirmek adına her türlü baskı ve yıldırma yolunu kullanmalarına rağmen hedeflerini gerçekleştiremeyince ona karşı çirkin saldırı teşebbüslerinde bulunmuşlardır. Onlardan bazıları Allah Resulü'nün Kabe'yi tavafı esnasında üzerine saldırmışlardır. Olaya şahit olan Hazreti Ebubekir derhal müdahale ederek "Rabbim Allah diyen bir kişiyi öldürecek misiniz?" sözleriyle onları Hazreti Peygamber'den uzaklaştırmaya çalışmış, bu arbede sırasında kendisi de yaralanmıştır. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'e olduğu gibi onun çağrısına cevap veren Müslümanlara karşı da alay ve hakaretten başlayıp öldürmeye kadar varan türlü psikolojik, ekonomik ve fiziki baskı ve işkenceyi uyguladılar.

kadar varan türlü psikolojik, ekonomik ve fiziki baskı ve işkenceyi uyguladılar. Müşriklerin diğer Müslümanlara karşı da en sık başvurdukları hareket tarzı, onları küçümsemek ve alay konusu yapmaktır. Sözleyen köleler ve himayesiz kişiler olmuştur. Ben köleler ve himayesiz kişiler olmuştur. Ve işkenceye en çok muhatap olanların başında Bilal-i Habeşi ile Yasir ailesi gelir. Bilal bin Rebah, Müslüman olduğunu açıklamasından itibaren, efendisi Cumah kabilesi lideri Ümeyye bin Halef'in ağır işkencelerine uğramıştır. Ümeyye onu sıcak çöl kumuna yatırıp üzerine büyük bir kaya parçası koyduktan sonra ölünceye ya da Hazreti Peygamber'i inkar edinceye kadar bu şekilde bırakacağını söylemiştir. Ancak Bilal yapılan bütün işkencelere tekbir getirerek cevap vermiştir. Onu dininden vazgeçirmek isteyen Ümeyye başka bir zamanda ellerini ve ayaklarını bağlayıp kızgın kumlar üzerinde sürüklemiş ancak yine de istediğini elde edememiştir. Nihayet Hazreti Ebubekir, Ümeyye bin Halef'e daha güçlü müşrik bir kölesini vermek suretiyle Bilal'i almış ve işkenceden kurtarmıştır. Ebu Cehil, Bilal'e yapılan işkencenin benzerini Yasir ailesine uyguladı. Zamanla daha da şiddetlenen bu faaliyet, Ammar'ın annesi Sümeyye ile babası Yasir'in ölümüne sebep oldu. Bu nedenle onlar İslam'daki ilk şehitler olarak kabul edilir. Habab bin Eret, Ebu Fükeyhe ve Lübeyne gibi korumasız köle ve cariyeler de Ammar ve Bilal benzeri sistematik işkence mağdurları oldular. O kadar ki müşrikler tarafından Habab'a yapılan işkence izleri uzun yıllar boyunca onun vücudundan silinmemiştir. Ağır işkencelerden çok bunalan Habab, Resulullah'ın ölümü temenni etmeme konusundaki uyarısı olmasa çok kez ölümü isteyeceğini ifade etmiştir. Müslümanlar arasında fiili saldırıya uğrayanlar sadece köle ve fakir kişiler değildi. Mekke'de müşrik kabile reisleri, İslam'a giren kendi çocukları ve yakın akrabalarına karşı da maddi imkanlardan mahrum bırakmak ve hapsetmenin yanında onlara fiziksel şiddet uyguladılar. Nitekim Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Sa'd bin Ebu Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah gibi genç Müslümanlar kendi soylarının baskılarıyla yüz yüze kalmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin gerek kendisine gerekse Müslümanlara yaptıkları saldırılar karşısında zaman ve şartlara uygun olarak karşı stratejiler geliştirmiş, bu sayede kendisine inananları birlik ve dayanışma içinde tutmaya çalışmıştır. Bu faaliyetler pasif direnişten başlayıp hicrete kadar varan çeşitli aşamalarda gerçekleştirilmiştir. Mekke döneminde Müslümanların sayısı ve gücü hiçbir zaman müşriklerle fiziki anlamda mücadele edebilecek boyuta ulaşamadı. Bu sebepledir ki onlar düşmanlarına karşı pasif direnişi tercih ederek kendilerine yapılan saldırılara cevap vermekten özellikle kaçındılar. Onlar ilk tedbir olarak müşriklerin dikkatini çekmemek ve daha fazla saldırıya maruz kalmamak için toplu olarak Kabe'de bulunmaktan kaçınmışlar, görüşmelerini daha çok Mekke'nin ıssız vadilerinde gerçekleştirmişlerdir. İlk Müslümanların en fazla toplandıkları mekansa şehrin merkezinden uzakta bulunan Erkam bin Ebul Erkam'ın evidir. Bu süreçte Hazreti Ebubekir önemli bir adım daha atarak maddi imkanları el verdiği ölçüde Bilal gibi işkenceye uğrayan köleleri satın almak suretiyle onlardan bir kısmını azat etmiştir. Bütün bunlardan yola çıkarak Müslümanların Mekke müşriklerinin baskı ve işkencelerine karşı ilk tutumlarının şiddete başvurmaksızın gerçekleşen pasif direniş olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte şehrin uzak bir bölgesinde namaz kılan Müslümanlar üzerine müşriklerden bir topluluğun saldırması üzerine Sa'd bin Ebu Vakkas yerden bulduğu deve kemiğiyle gelenlerden birinin başını yarmış ve bu hadise din yolunda akıtılan ilk kan olarak kabul edilmiştir. Meydana gelen bu olay esasında pasif savunmanın başka bir çeşididir. Çünkü yapılan hareket bir karşı saldırı olmaktan ziyade saldırganları fiillerinden vazgeçirmek niyetiyle atılan bir adımdan başka bir şey değildir. Ashabının maruz kaldığı zulüm ve işkenceleri

dinleri engellemeye gücü yetmeyen, üstelik ölüm korkusu sebebiyle dinlerini terk etmelerinden endişelenen Allah Resulü, özellikle himayesiz kalanlara Habeşistan'a hicret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Hicret hazırlıklarının tamamlanması üzerine tebliğin 5. yılının Recep ayında 11 erkekle 4 kadından oluşan ilk hicret kafilesi Habeşistan'a hicret etti. Heyette Osman bin Affan ve eşi Resulullah'ın kızı Rukiye de bulunuyordu. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra Cafer bin Ebu Talip başkanlığında 82 erkek ve 18 kadından müteşekkil yeni bir Müslüman grup 2. Habeşistan hicretini gerçekleştirdi. Önceki muhacirler gibi onlar da Habeş kralı tarafından iyi karşılandılar. Dolayısıyla yeni yurtlarında güvenlik içinde hayatlandılar.

dinine de girmediklerini söyleyip muhacirleri suçladıktan sonra geliş amaçlarının bu insanların geri gönderilmelerini temin etmek olduğunu bildirdiler. Necaşi ise ülkesine sığınan insanları dinlemeden bu hususta herhangi bir karar veremeyeceğini söyleyerek Müslümanlardan bir temsilcinin huzuruna getirilmesini istedi. Bunun üzerine Cafer bin Ebu Talip şöyle bir konuşma yaptı. Ey hükümdar! Allah aramızdan birini seçip de onu kendisi için elçi olarak gönderene kadar biz cahillerdendik. Putlara tapar, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riayet etmez, komşuluk haklarını tanımazdık. Güçlü olanlarımız, zayıf olanlarımızı ezerdi. Uzun bir müddet bu halde yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, namusluluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Yüce Allah'ın birliğini tanımaya ve ona ibadet etmeye çağırdı. Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan, Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira etmekten men etti. O bize diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi, sadece Allah'a ibadet etmeyi, sadaka vermeyi ve her çeşit iyi ve güzel ameller işlemeyi öğretti. Bütün bunlar bize hoş ve cazip geldi ve biz bunları yapmaya başladık. Fakat bunun hemen arkasından kendi insanlarımızdan vatanımızı terk etmeye ve senin ülkene sığınmaya bizi mecbur eden işkenceler gördük. Biz seçebileceğimiz bütün krallar arasından sizi tercih etmiş bulunuyoruz. Zira sizin yanınızda bize kimsenin zulmetmeyeceğini ümit ediyoruz. Habeş kralı konuşmayı dinledikten sonra Hazreti Peygamber'in getirdiklerinden kendisine bir örnek sunulmasını istedi. Bunun üzerine Cafer, Meryem suresinin baş kısmındaki ayetleri okudu. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Kral ve adamları duydukları Kur'an ayetlerinden son derece etkilendiler. Gözyaşlarıyla okunanları dinleyen Necaşi, bunların İsa'ya gelenlerle aynı kaynaktan olduğunu ifade ederek, Müslümanların ülkesinde huzur içinde istedikleri kadar kalabilecekleri kararını açıkladı. Bunun üzerine Mekke elçileri elleri boş döndüler. Habeşistan'a gerçekleşen ikinci hicretin hemen akabinde Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu Mekke'de kalan az sayıdaki Müslümanlara cesaret vermiş, onlar artık Kabe'de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır. Habeşistan'da kalan muhacirlerden bir kısmı Hazreti Hamza'nın ardından Hazreti Ömer'in de Müslüman olmasıyla Mekke'deki din kardeşlerinin refaha kavuştuklarını düşünmüşlerdir. Ayrıca bu dönemde müşriklerin Hazreti Peygamber'e tabi oldukları şeklinde haberler de alınca Mekke'ye geri dönmüşler, ancak burada duyduklarının gerçek olmadığını görmüşlerdir. Bununla birlikte yeniden hicretin zorluğunu da göze alamayarak müşriklerden aldıkları himayelerle Mekke'de yaşamaya devam etmişlerdir. Habeşistan'da kalan Müslümanların bir bölümü Medine'ye hicretin hemen akabinde geri dönerken, diğerleri ise Hicri 7. yıl miladi 628 yılında gerçekleşen Hayber fethinden sonra Medine'ye geldiler.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar neslinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer. İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor: bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem, "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 10 sevap kazandı" buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

Söz namustur. Ubade bin Esamit'in rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz kendi adınıza bana 6 şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin. Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili Peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken, çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözlü olmak ve verdiği sözde durmak, ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı 3 gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak, bu sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesini işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında "Ey Ebu Basir, bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir" diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren 2 kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in Peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla..."

asla dönmeyeceğim diyen Ebu Rafi'ye, Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam, kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön, şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi, daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki, verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumu ile ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek, sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen inşallah, Allah dilerse tabirini, insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, söz namustur diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metin

Günlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen, sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki, bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatçe ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş,
boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirham karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince, Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi, Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona şu çarpıcı övdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır."

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hazreti Peygamber'in hayatının son yıllarındaki faaliyetleri hakkında bilgi sunmaya kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, Mekke'nin fethedildiği gün Peygamber Efendimiz Mekke'ye Kasva isimli devesinin üzerinde Mekkelilerin şaşkın ve tedirgin bakışlar arasında mağrur bir fatih gibi değil, son derece mütevazı bir şekilde kuzey-batı istikametinden girmiş, yüksek sesle Fetih Suresini okuyarak doğruca Kabe'ye gitmişti. Kabe'ye vardığında ilk iş olarak Kabe'yi tavaf etmiş, tavaf bitince Makam-ı İbrahim'e yönelerek orada iki rekat namaz kılmış, daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi Beytullah'a dönerek içtikten sonra kendisini takip eden müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıkarak bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmiş ve burada sayini yaptıktan sonra tekrar Kabe'ye dönerek Beytullah'a girmiş ve burada namaz kılmıştı. Beytullah'ın dışına çıktığında öğle vakti olmuştu. Peygamber Efendimiz Bilal'i çağırdı ve ezan okumasını istedi. O sırada ona 20 yıldır hep düşmanlık yapan ve onca işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin yanında toplanmış, korku ve endişeyle haklarında nasıl bir hüküm verileceğini bekliyorlardı. Peygamber Efendimiz namaz sonrasında Kabe çevresinde bulunan kimselere karşı yaptığı Mekke'nin fethiyle ilgili vaadini yerine getiren ve düşmanlarını yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde başlayan konuşmasında öncelikle tevhide vurgu yapıp bütün insanların eşit olduğunu ilan etmiş, birçok konuya temas ettikten sonra Mekkelilere dönerek "Ey Kureyş topluluğu, şimdi size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" deyince onlar "Sen kerim bir kardeş, kerem ve iyilik sahibi bir kardeşin oğlusun. Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umuyoruz," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara Hazreti Yusuf'u hatırlattı. Bildiğiniz gibi kardeşleri Yusuf peygambere aklı hayale gelmedik hilelerle kötülük etmişlerdi. Bir gün gelip güç ve kudret Hazreti Yusuf'un eline geçtiğinde o, önünde saygıyla eğilerek bağışlanma dileyen kardeşlerini bağışlamıştı. Peygamber Efendimiz de bunun bir benzerini uyguluyordu o gün. "Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir," diyorum. "Haydi gidiniz, artık serbestsiniz," diyordu. Ne kadar da lütufkar bir davranıştı bu. Kendisine zulmün, işkencenin ve hakaretin her türlüsünü yapan, bütün güçleriyle onu yok etmiş,

etmek isteyen insanları affetmek ne büyük bir merhamet örneğiydi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve daha birçok yerde Müslümanlarla savaşanlar bunlardı. Hicret öncesi 13 yıl boyunca ellerinden geleni arkalarına koymayan, Müslümanlara her türlü eza ve cefayı yapanlar bunlardı. Hazreti Hamza'yı şehit eden, Hazreti Peygamber'in yollarına dikenler koyanlar bunlardı. Boykot günlerinde onları 3 yıl boyunca sürgüne, açlık ve sefalete mahkum edenler de bunlardı. Bu kimseler Mekke'de Müslümanlara hayat hakkı tanımamış, onları Mekke'den sürüp çıkarmış, hicret etmek zorunda bırakmıştı. İşte Hazreti Peygamber'in biraz önce affettiği kimseler bunlardı. Değerli dinleyicilerimiz, 622 yılında Mekke'ye doğru yönelip ''Ne güzel memleketsin, bana ne kadar da sevimlisin, kavmin beni senden çıkarmış olmasaydı senden başka yerde yaşamak istemezdim.'' diyerek ayrıldığı Mekke'ye 8 yıl aradan sonra tekrar kavuşmuş, Kabe'ye barış, sevgi ve afla dönmüştü o gün. Mekke halkı hayal bile edemedikleri bu rahmet atmosferi, bu yüce gönüllülük karşısında Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladı. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah Resulü Kabe yanındaki satır başlarını sunduğumuz konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine biatlerini kabul etti. Bu esnada Kureyş kadınlarından bir grup da orada toplanmıştı. Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı Uhud Savaşı'nda öldürten ve İslam düşmanlığında ön saflarda olan Ebu Süfyan'ın eşi Hind binti Utbe de aralarındaydı. Müslüman olduktan sonra evindeki putları parçalayarak ''Sizinle ne kadar gurur duymuştuk?'' diye hayıflanan Hind, yüzü örtülü ve mahcup bir şekilde diğer kadınlarla beraber biat etmek üzere Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmiş ve fetih günü affa mazhar olanlar arasında yerini almıştı. Hazreti Peygamber için Hacun denilen yerde deriden bir çadır kurulmuştu. Peygamber Efendimiz her namaz vaktinde buradan Mescid-i Haram'a geliyordu. Bu arada Mekke'de genel af ilan edilmişti. Fakat Hazreti Peygamber daha Mekke'ye girmeden evvel bir takım isimler saymıştı. Ki bunlar Kabe'nin örtüsüne sarılmış bir vaziyette bulunsalar bile öldürüleceklerdi. Bunlardan Ebu Cehil'in oğlu İkrime, fetih gerçekleşir gerçekleşmez gemiyle kaçmak üzere yola çıkmıştı. Bu arada İkrime'nin hanımı Ümmü Hakim Müslüman olmuş ve Allah Resulü'nden kocasını affetmesini istemişti. Efendimizin İkrime'yi affettiğini ifade etmesinden sonra kocasını aramaya çıkan Ümmü Hakim, İkrime'yi kendisini uzak diyarlara götürecek gemiye bineceği sırada yakalayıp şöyle seslenmişti. İnsanların akrabalık bağına en çok kıymet veren, en çok halim ve en ziyadesiyle kerim olanın yanından geliyorum. O sana eman verdi. Karısının bu sözlerini işiten İkrime geri dönmüş ve uzunca bir yolculuktan sonra biraz korku ve biraz endişe içerisinde Allah Resulü'nün yanına gelmişti. Rahmet peygamberi İkrime'yi memnuniyetle karşılayarak ''Ey göçmen süvari, hoş geldin.'' demiş ve İkrime böylelikle İslam'la şereflenmişti. Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethettiği gün halka yaptığı konuşmasında yer alan hususlardan biri de Kabe ve etrafının eskiden olduğu gibi saygın ve dokunulmaz kılınmasıdır. Yani orada kan dökülmeyecek, haksızlık yapılmayacaktı. Hazreti Peygamber fethin gerçekleşmesiyle beraber artık Mekke'den Medine'ye hicret yolunun kapandığını, oradan sadece cihat ve ilim tahsili niyetiyle çıkılabileceğini ilan etti. Fetihten sonra Mekke'de 15 gün daha kaldı. Bu sebeple de Ensar, yani Medineli Müslümanlar, doğup büyüdüğü yere tekrar kavuşan Hazreti Peygamber'in Mekke'de kalacağına dair endişe duymaya başladı. Böyle mübarek bir beldeden artık ayrılmak istemeyeceğini, hatta memleketine karşı şefkat ve rağbetinin arttığını düşündü.
Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır belki diyorlardı. Safa tepesinden dua etmekte olan Allah Resulü Ensar'ın bu endişelerini sezince onlara olan vefasını dile getiren şu sözleriyle yüreklerine su serpti. Ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Sonrasında şehrin idaresine İslam'ı daha yeni kabul etmiş Attab bin Esid isimli bir Mekkeli'ye bırakarak Huneyn'e doğru hareket etti. Hicaz'ın kalbi olan kutsal belde Mekke'de artık ne Hübel vardı, ne Uzza, ne de Menat. Bütün putlar ortadan kaldırılmıştı. Ve Kabe, etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Böylece Hazreti İbrahim'in, Rabbim bu şehri emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut duası tecelli etmiş oldu. Ayrıca peygamberlerine, elbette sizi ya yurdunuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz diyen inkarcılara karşı Allah-u Teala'nın, ey inananlar, sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz vadide yerine gelmiş oldu. Allah Resulü ise Rabbinin nasip ettiği bu zafer sonrasında asla mağrur bir kral gibi davranmadı. Her türlü eziyeti görmesine ve sonunda da memleketinden zorla çıkarılmış olmasına rağmen o ne intikam almak ne de kan dökmek amacındaydı. Böyle bir şey istemedi. Şayet isteseydi o gün Mekke'de taş üstünde taş bırakmazdı. Halid bin Velid'e karşı koyan küçük gruplar hariç kimsenin burnu bile kanamadan Mekke fethedildi. İslam'ın barış dini olduğunu en güzel şekilde kanıtlayan bir strateji şaheseri olan bu seferde rahmet peygamberinin adına yaraşır şekilde gösterdiği hoşgörü aslında bir beldeden ziyade gönüllerin fethini sağladı. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra hac mevsimini beklemeden Medine'ye dönmüştü. Zaten Mekke'nin fethinden önce henüz hac farz kılınmamıştı. Hicretin 9. yılında yani 631 yılında hac farz kılınmış ancak o yıl Hazreti Peygamber bizzat hacca gitmemiş, Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olmuştu.

0: için bela haccı. Haccın farz kılınmasından sonra ilk haccı olması dolayısıyla İslam haccı gibi isimler verildi. Fakat onun bu haccı daha ziyade veda haccı olarak bilindi, bu şekilde meşhur oldu. Peygamber Efendimizin İslam vahyinin ardından hayatında gerçekleştirdiği ilk ve son hac olan ve Müslümanlar tarafından veda haccı olarak adlandırılan bölümü bir sonraki programa bırakıyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyakum vel hasad. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ
2: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz, sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette, mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak,

0: fedakarlık, diyarkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hüsnü Hal.
1: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdedeyken sırtından inermiş.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti" demiştir. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü İmam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dua, ibadetin ta kendisidir," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim, belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı, kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik ama yine olsun yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım, beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size, çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım, özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz, ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Neyi?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, İnsanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: İbni Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât a'ûzu bi'izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidu ve uhâzir.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir, kokusu ise misk gibidir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müferridun öne geçti" buyurdu. Ashab "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır" buyurdu.

0: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

hadis ilmini Basra'ya taşıyan bir hanım, Ümmü Atiye, Nüseybe binti el-Haris. O gün Medineli hanımlar için tarihi bir gündü. Allah Resulü'nün huzurunda ona itaat edeceklerine, onun izinden gideceklerine, hayatlarını İslam'a göre şekillendirmeye, Kelimetullah'ı yüceltmeye dair söz vereceklerdi. Kadın beyatı günüydü o gün. Medine sokaklarını kaplayan heyecan her köşede hissediliyordu adeta. Beyat, peygamberin arkasında durma kararlılığının bir göstergesiydi. Sadece dini bir karardan ibaret değildi. Hayatın tamamını kuşatan, hukuki, siyasi tarafları olan bir sözleşmeydi. Cahili toplumlarda varlığı tek başına bir değer ifade etmeyen, kocasına nispet edilmek dışında sosyal hayatta varlık göstermeyen kadın, Medine toplumunda bağımsız bir birey olarak dini, siyasi ve hukuki tercihini ortaya koymaktaydı. Verilen sözler ve yapılan sözleşme kadar bu sözleşmede kadının taraf olması da o gün için son derece önemli ve yeni, bir nevi devrim niteliğinde bir uygulamaydı. Daha evvel Akabe beyatlarında bazı Medineli kadınlar yer almışlardı. Ancak bu beyat daha kapsamlıydı. Ey peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, doğurdukları çocuklar hakkında yalan uydurmamak, meşru olan bir işte sana karşı gelmemek üzere beyat etmek istediklerinde onların beyatını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Resulullah'a o gün beyat eden kadınlardan biri de Ümmü Atiye künyesiyle bilinen Nüseybe binti el-Haris'ti. Hatta kadınların beyatiyle ilgili hadis-i şerifi de o rivayet etmişti. Ümmü Atiye sözünde sadık, sözünün eri bir kadındı. Resulullah ayet-i kerimede ifade buyrulan esasların yanı sıra bir konuda daha hanımlardan söz almak istiyordu. Böylece çirkin bir cahili geleneği ortadan kaldırmayı murad ediyordu. Hanımlara bu ayeti okuduktan sonra bir de ölülerin ardından bağıra çağıra ağlamamaları gerektiğini söyledi. Oysa ahatlar yakmak, ölülerin arkasından saçını başını yolarak, dizlerine vurarak ağlamak o gün oldukça yaygın bir gelenekti. Bu hususta Allah Resulüne söz vermek pek kolay olmayacaktı. Ümmü Atiye sıra bu esasa gelince elini çekti ve bütün samimiyetiyle Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, falan kadın benim bir yakınımın ölümü için ahatlar yakmıştı. Onun benim üzerimde hakkı vardır. Ben ona karşılık vermek isterim. Resulullah bu samimi itiraf karşısında sustu. Hiçbir şey söylemedi. Ümmü Atiye kendisini borçlu hissettiği cenaze sahibinin evine giderek son bir kez ahatlar söyledi, ağladı. O günkü Arap toplumu için sosyal hayatın bu denli içinde olan bir geleneği birden kaldırmak elbette pek kolay olmayacaktı. Ancak Ümmü Atiye kararlıydı. Kendince borcunu ödedikten sonra Allah Resulüne geldi ve beyat etti. Yapamayacağı sözler vermeyen, söz verdi mi artık sözünden dönmeyen şahsiyetli bir kadındı. Bu davranışıyla söz vermenin anlamını, sözleşmenin önemini ve değerini nedenli kavradığını, vefa duygusuna ve güzel bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyordu.

Bu değerli hanım sözünün eri olduğu kadar yiğit ve mert bir kadındı da. Peygamber Efendimiz'le 7 ayrı gazveye katılmıştı. Askerlere yemek hazırlar, su dağıtır, yaralıları taşır, tedavi eder, yeri geldiğinde bineklerin ve eşyaların başında bekçilik yapardı. Cahili döneminde ağıtlar yakan bu kadın, İslam döneminde Müslüman kadınların cenaze işleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz'in kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün yıkanması ve kefenlenmesi işlemlerini yapan, üstelik bu konularla ilgili hadisleri rivayet eden hanım sahabi de Ümmü Atiye'dir. Ümmü Atiye'nin hayatıyla ilgili en dikkat çekici husus Basra seyahatidir. Basralı tabiilerden ve Ümmü Atiye'den hadis nakleden bir hanım da olan Hafsa binti Sir'in, Ümmü Atiye'nin Basra ziyaretinde yaşanan bir hadiseyi şöyle anlatır. Biz genç kızlarımızın bayram günlerinde evden çıkmalarına izin vermezdik. Ümmü Atiye Basra'ya geldiğinde, Hazreti Peygamber'den bu hususta bir şey işitip işitmediğini sorduk. O, Peygamberimizden her söz edişinde, anam babam ona feda olsun der, sonra sözlerine devam ederdi. Bize Hazreti Peygamber'in perde arkasında tutulan genç kızların evden çıkarılmasını emrettiğini anlattı. Hayızlı kadınlar dahil tüm kadınların bayram günü namazgaha geldiğini söyleyince ben çok şaşırdım. Hayızlı kadınlar da mı namazgaha gelirdi diye sordum. Ümmü Atiye bana, hayızlı kadın Arafat'ta Mina ve Müzdelife'yi kastederek şurada burada bulunmuyor mu diye cevap verdi. Rivayet ettiği hadislerle Basralı kadınların hayatına dokunan, onları toplum içine, namazgahlara, ilim halkalarına çeken Ümmü Atiye'den 100'e yakın hadis nakledilmiştir. Üstelik onun hadislerinin önemli bir kısmı Basralı raviler aracılığıyla aktarılmıştır. Bu yönüyle Ümmü Atiye sadece Basralı kadınlar üzerinde değil, Basra şehri üzerinde etki oluşturmuş bir kadındır. Hadis ve fıkıh ilimlerini Basra'ya taşıyan mümtaz sahabiler arasında yer alarak tarihe adını yazdırmıştır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Nedir bu karmaşa? Nedir bu körlük? Biz miyiz görmeyen, yoksa aynalarımız mı kırık dökük? Toprak mı kalmadı yeryüzünde, ateşi mi yitirdik? Cam mı sırlayamıyoruz, yoksa biz mi sırrımızı kaybettik? Aynalar lazım bize, bizi gösterecek aynalar. Kendimizi görebileceğimiz aynalar. Öyle süslü, öyle rengarenk değil. Başkasına görünmek için kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz aynalar değil, içinde biz olan aynalar lazım bize. Renkli çerçeveli, yaldızlı parıltılı değil, saf çeliğin sert yüzeyinden bize bizi gösterecek aynalar. Gerçekleri yutan değil, doğrularla ışıldayan aynalar. İçinde başkalarının gözlerinin bizi gözlediği aynalar değil, kapalı gözlerimizi açacak aynalar. Aynalar, ne çok insan yuttular. Nice güzel yüzler aynalara kandılar ve kibre kapıldılar. Nice güzel düşler ve gülüşler aynalarda yok olup gittiler. İnsan gönül aynasında ışıldar, gönül aynasında parlarmış. İnsanın yüzü sevgi dolu bir çift gözde kendini gördüğünde gülermiş. İnsanın yükü ancak secdede

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir: Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi. Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Küçük bir akvaryumum var. İçinde böyle renkli balıklar olan. Oturur seyrederim zaman zaman. Hayret ederim nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar diye. Yüzerken hiç çaba harcamıyorlarmış gibi görünür. Belli ki suyun içinde olmak onlar için yorucu değil. Boğulmak gibi bir dertleri yok. Bir balık suda boğulmaz. Aynı şekilde bir penguen kutuplarda soğuktan donmaz ve bir deve de çölde sıcaktan baygınlık geçirmez. Peki bir balık sudan çıkarılsa ve havaya bırakılsa ne olur? Ya da bir penguen çöle bırakılsa ya da bir deve buzullara? Ne olacağı belli. Balık uçamaz, penguen çölde yaşayamaz ve bir deve buzullarda hayatta kalamaz. İnsan da böyledir işte. Ait olmadığı yerde nefes alamaz. Boğulur gibi olur. İnsanın en çok zorlandığı şeylerden biri de kendini olduğu yere ait hissetmeme durumu sanırım. Olmaman gereken yerde olduğunu fark ettiğinde ya da olman gereken yerde olmadığını düşündüğünde gelen bir bunalma hissi vardır. Bu duyguyu yaşadığımda gerçekten boğulur gibi olurum. Kendimi bir mekana ait hissetmediğimde etraftaki her şey bana o kadar yabancı gelir ki sanki dünyaya gökten aniden düşmüş gibi olurum. Etrafımdaki en bilindik nesneleri bile ilk defa görüyormuşum ve onların ne olduğunu bilmiyormuşum gibi gelir bana. Sanki etrafımdaki her şey ve herkes de bana bir yabancıymışım, tanımlanamayan bir cisimmişim gibi bakıyor diye düşünüyorum. O an zamandan da koptuğumu fark ederim. İnsan bulunduğu mekanla bir bağ kuramayınca zamandan da soyutlanıyor. Sanki bütün fizik kuralları birden yok oluyor ve her şey boşlukta öylesine uçuşuyor. Aynı hissi akışkanlar mekaniği derslerinde yaşadım bir de. Matematiksel soyutlamalar, diferansiyel denklemler benim için hiç sorun değildi. Ama akışkan simülasyonlarındaki deneysel gereklilik sürecinde ve rüzgar tüneli testlerinde her şey etrafımda uçuşuyor gibi oldum. Ben laboratuvara, laboratuvardaki tüm araç gereçler bana yabancı hale geldi. Aklımda züccaciye dükkanına girmiş fil görüntüsü belirdi. Neye dokunsam kırılacak, nereye adım atsam yıkılacakmış gibi hissettim. Üstelik uzun zamandır bu tür deneylere katılma hayali kuruyordum. Hani bir şeye aşırı dikkat ettiğinizde mutlaka ters giden bir şeyler olur ya, o durum işte. Uzun zaman bu hisle boğuştum. Bunu aşamayacağım.

0: can bir sorun olarak düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Laboratuvar ve deney süreçlerini açtım çok şükür. Bir problem yaşamıyorum artık bu tür çalışmalarda. Hatta çok eğleniyorum. Doğrudan sonucu görmek bana daha çok çalışma motivasyonu sağlıyor. Bu durum merak ve hayranlıkla beklediğin bir şeyle karşılaştığında yaşanan bir süreçmiş, onu öğrendim. Ama bu ait hissetmeme durumu tamamen ortadan kalkmadı ve ben bunu bir sorun olarak görmüyorum artık. Bu benim kişiliğimin bir parçası. Hatta ruhumun bana uygun olmayan şeyi reddeden bir parçası. Hala kendimi birçok yere ve birçok şeye ait hissetmiyorum. Popüler kültürün dayattığı, git dediği, gör dediği, buna inanmalısın, bunu savunmalısın, bunu yemeli, içmeli, böyle gülmeli, böyle gezmeli, böyle giyinmelisin dediği ne varsa, tam da o dayatılan şeye aidiyet hissim kayboluyor. Sonra bu tür durumlarda, yani kendimi ait hissetmediğim yer ve zamanlarda kafamda başka bir şeyler belirdi. Sanki böyle ruhum bedenimi kucaklayıp beni başka yerlere götürüyormuş gibi hissettim. Nereye götürmek istediğini fark edince gerçekten mutluluktan ağlayacak gibi oldum. Ben pop kültürün dayattığı, sosyal medyanın köpürttüğü ne varsa ondan kaçıyor ve kaçtığımda da mesafeleri aşan bir yolculuk yapıyordum. Farklı mekanlara ve farklı zamanlara gittiğim yolculuklar. Kimi zaman Mescid-i Aksa'nın kırık taşlı bir köşesine, kimi zaman Mescid-i Nebevi'ye, Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yerin arka hizasındaki bir köşeye, kimi zaman da Kabe'yi uzaktan da olsa gören tek seccadelik bir yere sığınıyordum. Ve orada zaman yolculuğumun keyfini çıkarıyordum. Kudüs'te Miracı hayal ediyor, Medine'de Peygamberimizin kabrinin arkasında ona kendimi yakın hissediyor ve Mekke'de tüm o kargaşa içinde Hira mağarasında tefekkür eden Peygamberimin halini düşünüyordum. Bundan asırlar önceki sokaklarda geziniyordum. Benim bu zihinsel zaman yolculuğuma Peygamber Efendimizin bir sözü sebep olmuştu. Ankara'da ders çalışmak için gittiğim bir kütüphane var. Çok severim orayı. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altında. Saatlerce ders çalışabilirim orada. Vakit gelince de camiye namaz kılmaya çıkarım. Mimari estetiği çok hoşuma gider. Muazzam bir ferahlık hissi verir. Alışkın olduğumuzun dışında avizesiz bir tavanı vardır. Avizelerin camilere çok yakıştığını düşünürüm bu arada. Öyledir de, ışıkların avizelerin elmas camlarından türlü türlü renklerde süzülerek halılara dökülmesi bana çok güzel görünür. Ama Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tavan avizesizdir. Ve öyle güzel işlenmiştir ki baktıkça tavandaki o kocaman vam harfleri etrafınızda dönmeye başlar. Bana sanki göğe yükseliyormuşum hissi yaşatır. Eğer bir gün giderseniz mutlaka tavanını seyretmek için kendinize vakit ayırın derim. Bir gün o camide cuma vaktinde imam hutbede Peygamber Efendimizin bir hadisini o anı yaşıyormuş gibi anlatmıştım. Anlattığı olay ve hadis bana mekan ve zamanın bir mesafe olamayacağını düşündürdü. Peygamber Efendimizin bizden kardeşlerim diye bahsederken bizi nasıl tanıyacağını soran arkadaşlarına bedenimizdeki abdest izlerinden tanıyacağını söylüyor ve bizi nerede ve nasıl bekleyeceğini anlatıyordum. Bu benim abdest ve namazla olan sıkı bağıma sağlam bir örgü daha ekledi. Onun zamanı aşan bakışı benim içinde zaman ve mekan engellerini kaldırmış oldum. Geçmiş zamana yaptığım zihin yolculukları artık gelecek zamana dair verilmiş bir müjdenin hayaliyle yeniden şekillendi. Rota yeniden hesaplandı. Artık bu yolculuklarım gelecek zamana doğru da olacak. İşte böyle düşünmeme neden olan asırlar önce benim peygamberim tarafından söylenen söz bu.
1: Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve "Ey müminler topluluğu, selam olsun size. Biz de inşallah size katılacağız." diyerek "Kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim." buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim." buyurdu. Onlar da "Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl biliyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" "Evet, tanır," dediler. O zaman Allah Resulü, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları da parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

Peygamberimiz zaman zaman ashabıyla sohbet eder, onlara nasihatlerde bulunurdu. Günün birinde Ebu Eyyub el-Ensari'ye, "Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?" dedi. Ebu Eyyub, "Elbette," deyince Resulullah, "Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış," tavsiyesinde bulundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan Bin Beşir anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, Resulullah'ı şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam bana yapılan bağışı şahit tutmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah'ın Resulü bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun, çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis, bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka, hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce, yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde, bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de Allah ve Resulünün emir, yasak ve tavsiyeleri birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka varyantlarında Hazreti Peygamber'in "Beni şahit tutma çünkü ben haksızlığa şahit olmam, beni zulme şahit tutma" dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızlığa alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin ziyneti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak, Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle üstün tutarken, kız

çocuğu ileride namuslarına halel getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılabilecek bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler, sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birliği zarar görür. Aradan 14 asır geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahiliye adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini, sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahim bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak onların her kademede eğitim öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlara ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir. Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine dinden destek arayanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvurulduğu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana, malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerine ayıran kişinin yaptığı haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin adil oluşunu konuşacağız. Emin oluşunu konuşacağız. Güvenilir oluşunu konuşacağız. İffetli oluşunu konuşacağız. Ve doğru sözlü oluşu üzerine sohbet edeceğiz. Ve fil hadisi anhu sallallahu teala aleyhi ve sellem ma lemeset yeduhu yedem ra'eten kattu la yemliku rikkaha. Müellifimiz, musannifimiz Kadı İyaz, Bahri Cihan Efendimiz hakkında Hazreti Ayşe tarafından rivayet edilen şöyle bir hadisi şerif var. Allah'ın elçisinin eli sallallahu aleyhi ve sellem hanımları ve cariyeleri dışında bir kadının eline değmemiştir. Efendimiz peygamber olduktan sonra hanımları dışında, cariyeleri dışında hiçbir yabancı kadının elini tutmamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Resul-i Ekrem'in kadınlardan biat alırken erkeklerden aldığı gibi usafaha yaparak almadığını söylüyor. Efendimiz erkeklerden biat alıyor. Biat ne demek? Bağlılıktı. Yani ben seni peygamber olarak kabul ediyorum demektir. Erkeklerle musafaha yaparak, tokalaşarak, şimdiki tabirle biat alırdı. Hanımların eline dokunmamıştır. Onlardan sözlü biat almıştır. Sözlü biat. Yani gelmişler hanımlar, Peygamber Efendimiz'e biat ederken ben senin peygamberliğini kabul ediyorum demişti. Ve fi hadisi Ali'in fi vasfihi sallallahu aleyhi ve selleme astagun nasi lehçetek. Hazreti Ali'nin Resul-i Zişan Efendimiz'e anlattığı bir hadisi şerif vardır. Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'i en güzel vasfede, tavsif eden insanlardan biridir. İbni Ebi Hale başta gelir. Çünkü o çocukluğundan beri Peygamber Efendimiz'in yanındaydı. Hazreti Ali de onun gibidir. Çünkü o da çocukluğunu Peygamber Efendimiz'in yanında geçirdi. Onun için çocuklar bütün özellikleri efendim zihinlerine adeta nakşedenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şu ifadeyi kullanıyor. Hazreti Ali astabun nâsi lehçete. Resul-i Kibriya insanların en doğru sözlüsüdür. Ve kâle fissahih, sahih bir hadisi şerifte şu durum belirtilir. Ganimet dağıtılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ganimet dağıtıyor. Daha evvelki derslerimizde de sözünü etmiştik. Müellefe-i hulûb dediğimiz, yeni Müslüman olmuş ama gönlü İslamiyet'e tamamen yatmamış adamlar vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bol imkanlar vererek, paralar vererek veya develer vererek onların gönlünü kazanmak istemiştir. Bu adamlara müellefe-i kulub diyoruz. Yani kalpleri İslamiyet'e ısındırılan adamlar. Bu ganimet dağıtılırken müellefe-i kulub dediğimiz adamlara biraz fazla verdi. Fazla verdi. Ki nitekim onlardan biri diyor ki en çok nefret ettiğim adam Muhammed'di diyor. Ne zaman ki bana bol bol ihsanda bulundu, onu herkesten çok sevdim diyor. Demek ki ihsanlar böyle yapıyor adam. Bazı insanlar demek ki parayla daha kazanılabiliyor. Şimdi adamın biri demiş ki ya Müslüman görünümünde bir münafık bunu söylüyor. Müslümanlar hiç böyle söyler mi? Bakınız ne demiş adam. Bu taksimde adalet yoktur demiş. Sen adaleti gözetmedin demiş Peygamber Efendimiz'e.
Efendimiz buyuruyor ki, vey hak, femen yadilü illem adil. Yazıklar olsun sana. Şayet ben adil olmazsam, adaleti benden başka kim gözetir? Kim benden daha adil olabilir? Böyle buyuruyor Efendimiz. Kıptü ve haşirtü illem adil. Şayet ben adaleti gözetmezsem, perişan olur. Allah Teala beni perişan eder. Ben nasıl adaleti gözetmem? Bu ne biçim ithamdır? Diyor Peygamber Efendimiz. Ama dediğim gibi işte adam münafık. Oraya zaten niye gelmiş? Ganimetten pay almak için gelmiş. Ama bakmış ki Müslümanlara daha az veriyor. Çünkü kendisi de Müslüman görünümünde ya münafık. Ötekilere daha çok veriyor. Onun üzerine dayanmış adam itiraz etmiş. Kâlet Âişetü radıyallahu anha. Âişe radıyallahu anha annemiz şöyle demiştir. Efendimizin bir başka özelliği. Mâ huyyira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fî emreyni illahtâra eyserehuma mâ lem yekun isme. Allah Teala Resul-i Ekrem'ini şu iki şeyden birini yaparsın diye serbest bırakmışsa Efendimiz'e şunu da yapın, şöyle de yapabilirsin.

böyle de yapabilirsin diye Efendimiz'i serbest bıraktığı zaman, o şey günah olmadığı takdirde insanlar için en kolay olan hangisi ise Efendimiz onu seçiyor. Allah Teala beni bu iki şeyde muhayyer bıraktı. Onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Ama bunlardan hangisi insanlar için daha kolaydır? Efendimiz hep bunun peşi. Yani ümmeti zorlanmasın. Yaparken işlerine gelsin, kolaylıkla yapsınlar düşüncesiyle en kolay olanı, ümmeti için en kolay olanı, en elverişli olanı seçiyor. Ve inkâne işmen kâne ebâden nâsimin. Şayet o yapılacak şey günah ise ondan en uzak duran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günahtan en uzak duran o. Demek ki sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep ümmeti için kolay olanı tercih ediyor. Kale Ebul Abbas el-Müberret. Ünlü Arap dil alimi var. Ebul Abbas el-Müberret Hicri 286 tarihinde vefat etmiştir. Bu da enteresan bir bilgi. Bakınız şimdi. Peygamber Efendimiz de bir kralı mukayese ediyor. Bir açıda. Kasseme Kisra eyyamehu fekat. Ünlü İran kralı Perviz var. O günlerini yapacağı işlere göre şöyle taksim etmişti, şöyle demişti. Yasbuhu yevnur rihilin nevmi. Rüzgarlı gün uyumaya elverişlidir. Dışarıda rüzgar varsa rüzgarda iyi uyunur demiş. Ben o gün uyurum. Ve yevmül gaymi lissaydi. Hava bulutluysa o gün avlanmaya elverişlidir. Bulutlu günde daha iyi avlanılır demiş. Ben o gün avlanırım demiş. Ve yevmül matarı lişşurbi vellehvi. Hava yağmurluysa o gün içmek, eğlenmek için uygun zamandır demiş. Ve yevmüş şemsi dil havaici. Hava güneşliyse o gün de insanların ihtiyaçlarını konuşmak için elverişlidir. Yani insanları huzuruma o gün kabul ederim ve onlarla işlerini konuşurum. Şimdi İran kralının bu sözünü nasıl anlamak gerekir? Bir alim şöyle değerlendirmişti bunu. Kale İbn-i Halebey, مَا كَانَ اَعْرَفَهُمْ بِسِيَاسَةِ دُنْيَاهُ. Yine bir Arap dil ve kıraat alimi olan, aynı zamanda kıraat alimi olan İbni Halevey var. O da 370, Hicri 370'te vefat etmiştir. O İran kralının bu sözünü şöyle yorumlamış. Bu adamlar dünya işlerini pek iyi biliyor demiş. Onların durumu tıpkı Rum suresinin 7. ayeti kerimesinde anlatıldığı gibidir. Rum suresinin 7. ayeti kerimesi nasılmış? Estağfirullah. Ya'lemune zahiren minel hayatid dünya ve hum anil ahireti hum gafilu. Onlar, o kafirler, dünya hayatının sadece maddi yönünü bilirler. Ahiretten ise habersizdir. Dünya işlerini iyi bilirler. Diyor Allah Teala Hazretleri. O zat da bu ayet-i kerimeyi zikrederek diyor ki bu adamlar dünya işlerini bilirler. Zevklerine düşkündürler. Velakinne nebiyyena sallallahu aleyhi ve selleme cezze neharahu selasete eczai. Fakat Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gündüzünü üçe taksim eder. Gündüzünü üçe taksim eder. Nasıl değerlendirirdi acaba Efendimiz gündüzünü? Cüz'en lillahi ve cüz'en li ehlihi ve cüz'en li nefsihi. Gündüzün bir bölümünü Allah Teala'ya, yani ibadete ayırmıştı Peygamber Efendimiz. Bir bölümünü ailesinin işlerine ayırmıştı. Alım, satım vesaire gibi işler. Diğer bölümünü ise kendisine ayırmıştı. Üçte birini Allah Teala'ya ibadeti için, üçte birini ailesine, üçte birini de

0: şöyle buyururdu. Ebliğu hacete men la yestatiu iblavi.
1: Bu yakın arkadaşlarına diyor ki, insanların içinde bana gelip de dertlerini ve ihtiyaçlarını ulaştıramayan, anlatamayan insanlar vardır. Fakirdir, yoksuldur, uzaktadır. Yani cesaret edip de benim huzuruma gelmeyebilirler. Ve innehu men eblaga hacete men la yestatiu iblagaha amenehullahu ve ya emmenehullahu yevmel feza'il ekber. Buyuruyor ki Efendimiz, sizden kim diğer insanların ihtiyacını bana iletirse Allah Teala onu kıyamet gününde emin kılar. Yani onları cehennemine koymaz, cennetine koyar. Ne istiyor Efendimiz? Bakınız, buradan bizim de çıkaracağımız bir ders vardır. Benim yanıma gelemeyen insanlarla konuşun, dertlerini öğrenin, gelin bana anlat. Adamın paraya pula ihtiyacı var. Başka türlü yardıma ihtiyacı var. Demek ki sevgili kardeşlerim, bir devlet dairesinde işi olduğu halde oraya gitmeye cesaret edemeyen insanlar bile var. Onların elinden tutup götürmek lazım. Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Mükafatı neymiş? Kıyamet gününde Allah Teala böyle yardım eden insanlara yardımcı olmuş. Ve Anil Hasan, Hasan-ı Basri var. Hicri 110 tarihinde vefat etmiş. Tabiinin en büyüklerinde. Müfessir, muhaddis, fakih ve tasavvuf. O diyor ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme la ye'huzu ahaden bi karfi ahadin ve la yusaddigu ahaden ala ahad. Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi bir başkasının yaptığı hatadan dolayı azarlamaz. Bir başkasının yaptığı hatadan dolayı bir başka insanı azarlamaz. Bir kimse bir başkası hakkında bir şey söylese, bu söz doğru da olsa, bir insan bir başkası hakkında doğru bir şey söylüyor. Allah'ın Resulü bu söze bakarak kimseyi cezalandırmaz. Yani adam gelmiş Peygamber Efendimiz'e diyor ki, falan adam şöyle bir yanlış yaptı, şöyle bir günah işledi. Efendimiz ne yapıyor? O adamın sözüne bakarak onu cezalandırmaz. Zaten kimse bir şey söylememişse üzerinde durmuyor. Kimse onun yaptığı hatayı görmemişse karıştırmayın diyor. Bırakın, adam bir hata yapmış. Bizim vazifemiz illa onun mahremine girmek ve yaptığını öğrenmek değildir. Ama birileri gelmiş, bu adam şöyle yaptı, böyle yaptı diye şikayet etmişse, o zaman bir şey yapamıyor Efendimiz. Cezalandırmak gerekirse cezalandırıyor. Ama bir başkasının sözüyle cezalandırmıyor. Onu karşısına alıyor. Öyle yapmışsın, öyle mi, doğru mu diye konuşuyor. Ve zekere Ebu Cafer et-Taberi an Ali radıyallahu anh. Anhun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ünlü bir müfessirimiz var. İbni Cerir et-Taberi. Aynı zamanda tarihçi, ünlü bir tarihçi. Hicri 310 tarihinde vefat etmiş. Yani Hicri 3. asırda yaşamış, 200'lerde yaşamış bir adam. O Hazreti Ali radıyallahu anh'ın iki cihan güneşi Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği şu hadisi şerifi eserinde naklediyor, zikrediyor İbn-i Cerir et-Taberi. Ma hemantu bi şeyin mimma kana ehlül cahiliyeti ya'melune bihi gayra merrateyn. Cahiliye devrinde sadece iki defa cahiliye halkının yaptığı eğlencelere katılmak istedim. Küllü zâlike yahulullahu beyni ve beyne mâ üridü zâlike sümme mâ henamtü bisûin hatta ekremenillâhu bir risaleti. Eğlencelere katılmak istediğim bu iki seferde Allah Teala beni halkın katıldığı eğlencelere katılmaktan korudu. Cenab-ı Hakk'ın beni peygamberlikle görevlendirmesine kadar bir daha da böyle eğlencelere katılmayı aklımdan geçirmedim. Demek iki defa arzu etmiş.

قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب. وإلنجلر نصر كاتل مكستدين شوية أنطيو. Bir arkadaşım vardı benimle beraber koyun güderdi. Bir gece o çocuğa dedim ki gel şu koyunlarıma biraz bak göz kulak ol da Mekke'ye gideyim. Gençlerin katıldığı eğlencelere ben de katılayım. Nasılsa bu eğlenceleri görmek istiyorum. Katılayım dedim. Ve haraçtu li zalike hatta ciytu evvele darin min Mekke'te semi'tu asfen bittufufi vel mezamiri li ursi ba'dıyım. Efendimiz o geceyi şöyle anlatıyor. Mekke'ye doğru yürüdüm gittim. Mekke'nin ilk evine ulaştım. Meğer orada düğün varmış. O evde düğün varmış. Çalınan ut ve def seslerini dinledim. Düğünü izlemeye başladım. Fecelestu enzuru feduribe ala üzini fenimtü فَمَا اَيْ غَزَن۪ي اِلَّا مَسْرُ الشَّمْسِ Ut ve def seslerini dinledim. Düğünü seyretmeye başladım. O sırada uyumuşum. Güneşin ışıklarıyla uyandı. Allah Teala beni uyutmuş diyor. O eğlenceleri görmedim. فَرَجَعْتُ سُنَّ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَكْتُ شَيْيَلْ O gece arzuma ulaşamadım. سُنَّ عَرَانِي مَرَّةً Uhra mislu zalike sümme lem'e humme fa'le zalike bi su'in. Bir başka sefer yine gittim. Yani göremedik ya ne yapıyorlarmış. Görelim diye gittim diyor. Yine uyuyakalmışım. Daha sonra böyle bir şey yapmayı artık düşünmüyorum. Allah Teala Hazretleri Habibini koruyor. Uygun olmayan şeyleri görmesini arzu buyurmuyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim böyle bir insan. Düşmanları bile onun yalan söylemediğini kabul eder. Son derece dürüst bir insan. Eğlenceden, zevkten uzaktı. Öyle bir şeylere merakı yok. Allah'ın kullarıyla meşgul olur. Onların ihtiyaçlarını temin etmekten derin haz alırdı. Hatta yakın arkadaşlarından bunu rica ederdi. Gidin. Halkın arasına karışın, bana gelemeyen ihtiyaçlarını arz edemeyen varsa onların ihtiyaçlarını bana siz anlatın buyurun. Bu tarafıyla da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine örnek olmuştur. Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl

saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır, diye dua etti. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.

0: Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır," dedi. "Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım," dedi. "Allah, sana bu hak verilmiştir. Allah, bunu senin için yaparım," buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir," mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et," dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vitir namazını sabah namazından evvel kılın," buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et," demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle," diye dua et, demiştir. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. "Gözünü çevir," buyurdu.

Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulünden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada 2 rekat namaz kılardı. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: eğer besmele çekmiş olsaydı, bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa, gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, dünyaya meyletmemek yani zühd adını verdiğimiz bir bölüm. En son kaldığımız hadis 472 nolu hadis ve anhu ve yine ondan yani Hazreti Ebu Hureyre'den. Kale dedi ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurdu ki الدنيا dünya سجن المؤمن müminin hapishanesi وجنة الكافر kafirin ise cennetidir. İmam Nevevi bu rivayeti müminlerin dünyaya bakış açılarıyla kafirlerin dünyaya bakış açılarını Resulullah'ın dili üzerinden anlamamızı sağlayacak bir boyutta vermiş. Zira bu rivayet zühd dediğimiz dünyaya meyletmemek adlı başlık altında geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatında müminleri belli sınırlar içerisinde bırakan, dolayısıyla her yapmak istediklerini yapamadıkları bir mahpusluk içerisinde resmetmiş. Söz gelimi domuz eti yemek istese yiyemez çünkü Allah Azze ve Celle haram kılmış. Söz gelimi sarhoşluk verici bir içecek içmek istese bunu içemez çünkü Hak Teala haram kılmış. Bu sınırlanmışlık hali mahpusluk haliyle benzeştirilmiş. Çünkü hapisteki kimse özgürlüğü üzerinde belli kısıtlar olduğu için hareket edemez. Hareket edebileceği alan sınırlıdır. O sınırlı alan içerisinde kalır. Müminin dünya hayatındaki sınırlanmışlığı da böyledir. Allah'ın haram kıldığı şeylere uzanamaz. Ama kafir öyle midir? Değildir. Kafir, yaratana karşı sorumluluğu reddettiği için, hatta yaratanın varlığını kabul etmediği için kendi başına buyruk, sorumsuz bir hayat yaşamayı seçer. Canının yapmak istediği her şeyi yapabilecek bir sorumsuzluğa kavuşur. En azından buna girişebilecek bir sorumsuzluğa kavuşur. Hala

Her canlının yapmak istediği şeyi yapamayabilir. Çünkü imkanlar el vermeyebilir. Allah'ın haram kıldığı şeyleri de neticede yapabilmek için belli bir maddi imkana ve güce ihtiyaç vardır. Pek çok kafir normalde imkanları olsa yapabileceği şeyleri imkan kısıtları dolayısıyla yapamaz. Ama değil mi ki bu tür sınırlar ile kendisini sınırlı saymıyor? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dünya hayatını onların cenneti gibi betimlemiş. Cennetul kafir. Teorik olarak yapmak isteyeceği her şeyi yapmaya girişebilir. Helal demez, haram demez, her şeye elini uzatabilir. Doğru demez, yanlış demez, her türlü şeyi yapabilir. Ahlaki yahut gayri ahlaki umursamaz. Her türlü giyimde, kuşamda hudutsuz davranabilir. Uçuk kaçık yaklaşabilir. Her türlü uca savrulabilir. Çünkü var edicisine karşı bir sorumluluğu temelden reddetmiş. Kendisini yaratmışçasına bağımsız belliyor. Kimseye hesap vermem diye düşünüyor. Kafirin cennetinin olabildiği yer işte burası. Hiçbir kayıt hudut tanımadıkları, her türlü yanlışı yapabileceklerini iddia ettikleri ve Yaradan'ın emir ve yasaklarını umursamadıkları bir sorumsuzluk hali. Her ne istersek yaparız. Cennete buradan benziyor. Çünkü cennette, yani gerçek cennette, müminler her istediklerini yapabilirler. Her arzuladıklarına kavuşabilirler. Zaten kendilerine vaat edilen de budur. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ Sizin için cennette canınızın çektiği her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve sizin için orada ayrıca iddia edeceğiniz her şey de var. Yani talebin de ötesinde böyle en iddialı ne isteyebilirim acaba diye kişinin tasavvurunu zorlayarak bunun şöylesi olamaz mı, böylesi olamaz mı diye afaki şeyler istemesi, hayali şeyler istemesi. Onlar dahi güvence altına alınmış. Kesinlikle yeter ki siz isteyin, hemencecik hazır edilecek. Cenab-ı Hak böyle vaat etti. Hatta ve hatta kişinin tasavvurunu da aşan, yani hiçbir zaman tasavvur edemeyeceği, Cenab-ı Hakk'ın onlara sürpriz olarak karşılarına çıkaracağı, bizde fazlası var dediği, وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Bizde fazlası var. Görünce, aa böyle bir şey de olabilir miymiş? Görmeseydim hiç aklıma böyle bir şey gelmezdi. Diyecekleri kabilden ve ucu açık, önü açık bir şekilde, çünkü Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında bir sınır yok. Nokta nokta nokta öyle gidiyor. Her yeni günün yepyeni sürprizlerle onları beklediği bir saadet diyarından bahsediyoruz. Entum ve ezvacukum tuhbarun. Sizler orada, sizler ve benzerleriniz orada şımartılacaksınız buyurdu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla orayla kıyasladığınızda müminin buradaki hali belli kısıtlar ile belli bir çerçeveye oturuyor. Kafirler gibi her istediklerini yapamıyorlar. Ama bu şu demek değil, müminler dünyada her şeyden el etek çekmişler. Dünya onlara zindan olmuş, tatsız, tuzsuz, renksiz, keyifsiz bir hayat yaşıyorlar. Bütün ümitleri bir an önce ölsek de ahirette huzura ersek diye, hayır, dünyada sınırlanmışlıkları söz konusu olsa da mübah olan alan, yani helal olan alan son derece geniş ve onlar orada o genişlik içerisinde Hak Teala'nın kendilerine sunduğu helal şeyleri yiyorlar, içiyorlar. Bunlardan keyif alıyorlar, zevk alıyorlar. Evlilik yapıyorlar, mutlu oluyorlar. Sadece belli hudutlar, belli sınırlar açısından sınırlanmışlıkları söz konusu. Yoksa müminin hayatı dünyada bir zindan gibidir. Huzuru yoktur, tadı yoktur, zevki yoktur, her şey ona haramdır anlamına gelen bir ifade değil.
kafirler gibi canının her istediği şeyi yapamaz anlamına gelen, bazı konularda kırmızı çizgileri olan bir çerçeveyi ifade etmesi bakımından hapisteki kimsenin durumuna benzetilmiş. Kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın bu tür hudutları, yani sınırları da son derece istisnaidir. Yani yiyecekler açısından düşünün, tamamı helalken Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, işte domuz eti gibi, leş gibi haram kıldığı son derece istisnai şeyler var. İçecekler açısından öyle, bütün meyveler, aromalar, rengarenk içecekler hepsi helal iken Hak Teala sarhoşluk veren cinsten olanları haram kıldı. Son derece istisnai, noktasal yasaklar bunlar. Kafirler ise bunları da umursamadıkları bir hayat yaşarlar. Sözüm ona uçsuz bucaksız, hiçbir kayıt hudut olmayan bir özgürlük gibi olduğundan onların cenneti gibidir. Halbuki bu da gerçek bir cennet gibi değildir. Çünkü evet, Yaradan'a karşı sorumluluk duymadıkları için teorik olarak her şeyi yapabileceklermiş gibi gözükse de kafirlerin çoğu açısından buna zaten imkan yoktur. Yani adamın malı yok, parası yok bu tür yanlış, günah, haram olan şeyleri işleyebilsin. Dolayısıyla dini açıdan Cenab-ı Hakk'a sorumluluk bakımından kısıtlanmasa da yeryüzünün kaynakları sınırlı olması dolayısıyla zaten kısıtlıdır. Kafirin cenneti de cennet değildir doğru dürüst. Olayın, madalyonun bir başka yüzü de var. Cenab-ı Hak dünyada onun koyduğu sınırlara dikkat ederek yaşayan kimselere bu sınırları gözettikleri için helal dairesi üzerinden yaşadıklarını zevkli, hoş ve mutlu kılacağını vaat etti. Yani şeytanın bizi yanıltmaya çalıştığı gibi değil olay, bu hususlara dikkat edildiğinde, alkolden uzak durulduğunda, gayrimeşru, haram dediğimiz ilişki biçimlerinden uzak durulduğunda, hayatın tatsız, tuzsuz, zevksiz olacağı biçimindeki şeytani vehim aslında doğru değil. Cenab-ı Hak olayın iç yüzüne işaret etti. Hudutlara dikkat edenlere bu dünyada hoş bir hayat yaşatacağını vaat etti. Yani o yaşadıkları helal dairesi içerisinde kalan yiyeceklerden, içeceklerden, o meşru helal olan ilişkilerinden Allah onlara öyle zevkler, mutluluklar yaşatacak ki uzaktan baktığınızda dünyası sınırlıymış gibi gözükse de o sınırlanmış hayat üzerinden hoş ve zevkli şeyler yaşayacak ve hoşnut olacaklar. Çünkü her şey dıştan baktığımız şeylerle sınırlı değil, bunları tüketirken ne kadar zevk alacağımız, bunları yaşarken ne kadar keyif alacağımız tarafı da var. Bunu Allah yaratıyor. O yüzden buyurdu ki, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Salih amelleri işleyenler, erkek olsun kadın olsun, Yaradan'ı tanıdığı, iman ettiği sürece, mümin olarak yaşadığı sürece, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Dolayısıyla dışarıdan baktığınızda müminin hayatında belli marjlar, belli sınırlar var diye görüyorsunuz ama o bu sınırlar içerisinde zevkli, keyifli, hoş bir hayat yaşıyor. Diğer yandan kafir, uçsuz bucaksız, herhangi bir sorumluluğu tanımaksızın, sözüm ona tırnak içinde, özgür yaşadığını zannediyor. Ama Allah Azze ve Celle de bu kez ona elindeki imkanlara ve sorumsuzluğuna rağmen yaşamaya çalıştıklarından hazzı vermeyeceğini, zevki engelleyeceğini ve onu tatsızlığa, renksizliğe, zevksizliğe boğacağını haber verdi. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Beni anmaktan, beni bilmekten, yani sahibi tanımaktan, nimetin sahibi olarak Yaradan'ı bilmekten sarf-ı nazar eden, bu gerçeği görmezden gelerek seküler bir biçimde hayatı yaşamaya çalışanlar, Cenab-ı Hak buyurdu ki فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Onun için zor bir hayat
söz konusu. Zor bir

0: arzuladıkları, her istediklerini hem de sonsuza değin, kesintisiz ve bitimsiz olarak yaşayacakları, böylece çifte kazanç elde edecekleri, hem dünyaları mesut ve bahtiyar, hem de ahiretleri mesut ve bahtiyar olacağı bir biçimde gerçekleşir. Kafirlerinki ise dünyaları cennetmiş gibi olacak görünümdedir. Herhangi bir sınır, hudut, engel tanımazlar. Ama buna rağmen dünyalarını Cenab-ı Hak o görünmez yanıyla, içe bakan yüzüyle çürütür. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ buyurdu ki Cenab-ı Hak, اِنَّمَّا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ Allah bunlarla onlara eziyet eder, malları üzerinden, imkanları üzerinden sıkıntı yaşatır ve içten içe bu imkanlardan elde etmeyi umdukları o zevkli tarafı, o haz tarafını çürütür. تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ Böylece onlar bunca imkana rağmen neden mutlu olamadıklarını sorgularlar. Tükenmişlik sendromu içerisinde hayat siyah beyaz bir renge bürünür. Olanca yüksek refaha rağmen bakmışsın en yüksek intihar oranları onların arasında gerçekleşir. Böyleleri de hem dünyalarını ziyan ederler hem de ahiretlerini bedbaht kılarlar. Kazanan çifte kazanır. Resulün çağrısına uyup hoş bir hayatla sonsuz bir geleceğe uzanır. Kaybedenler çifte ziyan edenlerdir. Allah'a sırtını dönerek alıp başını gittiğin o hayatta Cenab-ı Hakk'a rağmen dünyasında bile umduğuna nail olamazsın. Ahireti zaten perişan olur. Hasira dünya vel ahira. Cenab-ı Hak onları hem dünyayı hem de ahireti kaybettiler diye tarif etti. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Muslim'un, İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği, ancak İmam Müslim'in rivayet ettiği sahih hadisler içerisinde üçüncü tabakadan bir rivayet bu. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir...

0: bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhay'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

0: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
3: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca, arkadaşlarını kastederek, ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim dedi ve müşrikleri kastederek de, bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd, ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Sehil bin Sattan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوَنْ يُضِلُّهُ
1: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitaplar

0: kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol, dediler. Enes'in radıyallahu anh, dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip, mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasreddin Hoca biraz durakladı, derin bir nefes aldı ve devam etti anlatmaya. Gençler, size kısaca Peygamberimizin annesi ve babasını tanıtmak istiyorum. Peygamberimizin annesi Hazreti Amine çok hanımefendi, ahlaklı ve asil bir insandı. Hazreti Amine'nin annesinin adı Berra, babasının adı da Vehb'tir. O da kocası Abdullah gibi erken yaşta vefat etmişti. Hazreti Amine oğlu Muhammed'le de ancak 2 sene kalabildi. İlk 4 yıl süt annesinin yanında kalacağından onu belli aralıklarla görüyordu. Sadece son 2 yıl oğlunu doyasıya sevebilmişti. Küçük Muhammed 6 yaşına geldiği zaman annesiyle Medine'ye gitti. Yanlarında dadıları Ümmü Eymen vardı. 1 ay kadar Medine'de kalıp akrabaları Neccaroğullarına misafir oldular. Babası Abdullah'ın kabrini ziyaret ettiler. Ancak Mekke'ye dönüş yolunda Peygamberimiz en büyük acılardan birini yaşadı. Rahatsızlanan biricik annesi Ebva köyünde vefat etti ve oraya defnedildi. Babasını hiç göremeyen Peygamber Efendimiz annesine de doyamadan onu kaybetmişti. Ama sevgili gençler, Allah neyi nasıl dilemişse en güzelini dilemiştir. Bunda da bizim bilemediğimiz pek çok hikmetler vardır. Belki de onu zorlu günlere şimdiden hazırlıyordu. Sabrı ve mücadeleyi öğretiyordu. Yıllar sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman annesinin kabrini ziyaret etmiş, oturup ağlamıştı. "Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım da ondan dolayı ağlıyorum," demişti. Bunun üzerine Allah Resulüne sahabiler, yani arkadaşları da eşlik etmiş, birlikte ağlamışlardı. Nasreddin Hoca bunu söyledikten sonra sırtını öğrencilere döndü, cebinden mendilini çıkardı, gözlerini sildi. Herkesi güldüren Nasreddin Hoca şimdi ağlıyordu. Öğrenciler de etkilenmişti. Cılız bir ses duyuldu hocadan: "Teneffüse çıkabilirsiniz çocuklar." Bir müddet geçtikten sonra Nasreddin Hoca Akif'le Rümeysa'ya arkadaşlarını derse çağırmasını söyledi. Hazırladığı cuma hutbesini son kez gözden geçirdi. Bu arada öğrenciler de gelmişti. Hem Nasreddin Hoca hem de gençlerde bir hüzün vardı sanki. Nasreddin Hoca doğrudan söze girdi. "Canım kuzucuklarım, Peygamber Efendimizin babası Abdullah herkes tarafından sevilirdi. Sizin beni sevdiğiniz gibi. Babası Abdülmuttalip de ona çok değer verirdi. Ancak ömrü kısa oldu. Amine ile evlendikten bir müddet sonra ticaret için Şam'a gitti ve dönüşte Medine'de rahatsızlanarak vefat etti. Sevgili Peygamberimizin bir hadisi aklıma geldi. Şöyle buyurmuştu: "Ben 2 kurbanın oğluyum." 2 kurban. İfade dikkat çekici değil mi? Şimdi size bir soru. Bu 2 kurban kimdir acaba? Bilene güzel bir hediye var. Öğrenciler soruyu bir daha sormasını istediler Nasreddin Hoca'ya. Soruyu tekrarladı o da ve beklemeye başladı. Gözleri bazı büyüklerin üzerindeydi. Rümeysa ürkek bir şekilde elini kaldırdı. Nasreddin Hoca, "Buyur kızım, seni dinliyorum." Rümeysa yanlış bir cevap vermekten çekinircesine konuştu. "Hocam, ben Peygamber Efendimizin babasının genç yaştayken kurban edilmek için kendisine kura çıktığını hatırlıyorum. Ama sadece bu kadar." Nasreddin Hoca şehadet parmağını tatlı bir şekilde salladı. "Aferin Rümeysa kızıma, ödülü hak ettin. Hediyeni diğer ders getiririm inşallah. Cevabın kısa da olsa doğru." "Sevgili genç yavrularım, Peygamber Efendimiz temiz bir soy ve aileden geliyordu. Araplar içinde en saygın aile olan Kureyş ailesine mensuptu. Ve soyu Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim'e kadar gidiyordu. 1. kurbanı hatırladınız değil mi?" Bazıları heyecanla bağırdı. "Hazreti İsmail!" "Evet, Hazreti İsmail tabii ki. Yüce Rabbimiz Hazreti İbrahim'den çok sevdiği ve tek oğlu olan İsmail'i kurban etmesini istemişti. O da hiç düşünmeden bu emri yerine getirmeye çalışmıştı. Buna karşılık Cenab-ı Allah kendisine bir koç hediye etmişti. Zaten Allah bir insanın başka bir insanı, hele hele oğlunu öldürmesini istemezdi. Bu sadece bir sınav ve bizler için bir dersti. İşte gençler, birinci kurban Hazreti İsmail, ikinci kurban da Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'tı. Çünkü Abdülmuttalib, eğer 10 oğlum olursa onlardan birini Allah yolunda kurban ederim demişti. Yüce Rabbimiz ona 10 erkek çocuk verince de kura çekmiş, kura da çok sevdiği oğlu Abdullah'a çıkmıştı. Sonra 100 deve kesilerek Abdullah kurban edilmekten kurtulmuştu. Evet, işte bu Abdullah büyümüş, evlenmiş ama çocuğunu göremeden bu dünyadan ayrılmıştı. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu yıllarda Mekke'de şöyle bir adet vardı. Senenin belli zamanlarında dışarıdan aileler gelir ve doğan çocukları alıp götürürlerdi. Miray dayanamayıp sordu. Dünyaya yeni gelen çocukları kaçırırlar mıydı yani hocam? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Hayır kızım, anne ve babalar kendileri verirdi. Miray daha da şaşırdı. Kendi çocuklarını niçin veriyorlar ki? Senin anladığın gibi değil kızım. Mekke'nin havası yeni doğan çocuklara iyi gelmiyordu. Zaman zaman bulaşıcı hastalıklar da ortaya çıkıyordu. Çöl havası çok temiz olup çocukların gelişimine iyi geliyordu. Ayrıca Mekke dışında yaşayan bazı kabilelerin konuştukları Arapça çok düzgün ve akıcıydı. Mekkeli anne babalar çocukları hem sağlıklı olsun hem de Arapçayı iyi öğrensin diye gönderiyorlardı. Şimdi anlaşıldı mı Miray? Evet hocam, şimdi anladım dedi mahcup bir edayla. Nasreddin Hoca devam etti. İşte sevgili gençler, Beni Saat bölgesinden gelen Harisle hanımı Halime, geç kaldıkları için zengin ailelerden çocuk bulamamış, mecburen bir yetim olan Muhammed'i almışlardı. Ama küçük Muhammed'i kucağına alışıyla birlikte Halime'de farklı haller olmuştu. Sanki zamanın dışına çıkmış başka bir insan olmuştu. Kendi çocuğu için bile sütü yokken hem Muhammed doydu hem de kendi çocuğu. Küçük Muhammed'in onlara katılmasıyla birlikte bir bereket geldi. Koyunları da bol bol süt verdi. Binekleri canlandı ve evlerine huzur geldi. Öyle ya, bir eve peygamber olacak masum bir bebek gelir de o eve bereket gelmez mi hiç? Değil mi çocuklar? Peygamber Efendimiz Beni Saat yurdunda süt kardeşleri Abdullah, Üneyse ve Şeyma ile güzel günler, aylar ve yıllar geçirmişti. Ve Muhammed 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında kaldı. 2 senenin sonunda Amine biricik oğlunu almak istedi. Ama o günlerde ölümcül veba salgını yayılınca korktu. Oğlunun biraz daha süt annesinde kalmasına karar verdi. Peygamber Efendimiz daha sonraları da Hazreti Halime ile görüşmüş, ona hep saygı göstermiş, anneciğim, anneciğim diyerek

0: vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz 8 yaşındaydı. Artık bundan sonra amcası Ebu Talib'in himayesindeydi. Amca baba konumundadır arkadaşlar. Bu yüzden amcalarımıza, dayılarımıza ve tüm akrabamıza değer vermeliyiz. Onların hepimiz üzerinde hakları vardır. Bu konuda Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib, bir amca olarak bizlere en güzel örnektir. Ebu Talib ve hanımı Fatıma, yeğeni Muhammed'e ömrü boyunca sahip çıkmıştı. Onu kendi evlatlarından daha çok sevmiş, annesi ve babası olmadığından üzerine daha çok titremişlerdi. 40 yıldan fazla himaye etmişlerdi. Dile kolay, tam 40 yıl. Fakat çok ilginçtir, Ebu Leheb de Peygamberimizin amcası olmasına rağmen Hazreti Muhammed İslam'ı anlatmaya başlayınca onun en büyük düşmanı olmuştur. Bu da çok acı bir durum tabii ki. Sevgili Peygamberimiz çocukluğunda da daha sonraları da bulunduğu yerde kimseye rahatsızlık vermez, ev işlerine yardımcı olurdu. Kimseyle kavga etmez, insanlara yük olmazdı. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren Ebu Talib'in koyunlarına çobanlık yapmış, daha sonra da ticaretine yardımcı olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler, Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla

demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri

Yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak ettiğiniz soruları Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı çok kıymetli hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya soracağız ve cevaplarını isteyeceğiz. Bizlere telefon bağlantısıyla ulaşıp sorularını muhterem hocamıza kendisi sormak isteyen dostlar 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşlayabilir. Diyanet Televizyonu'na ulaşabilirler efendim. Aradığınızda sizi Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden yazılı şekilde sormak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler. Sosyal medya üzerinden de bizimle bağlantı kurmak isteyen, Facebook'tan ya da Instagram'dan soru sormak isteyen dostlarımız her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler efendim. Ben de imkan nispetinde an be an gelen soruları muhterem hocamıza iletmeye gayret ederim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen evlerinden, iş yerlerinden, belki de araçlarında seyahat halindeyken bize kulak veren bütün dostlarımıza da selam olsun. Onlardan gelecek soruları da beklediğimizi ifade edelim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısı için İzmir'e gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Furkan'cığım.
2: Nasılsınız?
3: Elhamdülillah, sizler nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam, sizinle beraber olduğum için çok iyiyim.
3: Teşekkür ederim.
2: Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin. Müsaadeniz varsa hemen telefon bağlantısıyla Bismillah diyelim. İzmir'e gideceğiz demiştik, Ayşe Hanım hattımızda. Alo.
4: Selamünaleyküm hocam.
2: Ve aleykümselam.
4: Her akşam sizi severek izliyoruz. İyi ki varsınız.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de öyle.
4: Kurbana kredi çekmiş, faize bulaşmış biriyle kurban ortaklığına girmek caiz midir?
2: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek bu konu hakkında. İzmir'e selam eder, dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani bunu iki şekilde anlamak mümkün mü acaba? Bir, kredili bir takım işlerle meşgul olmuş. Hani hayatının bir bölümünde böyle dinin çok tecviz etmediği bir takım işler de var. Ama bir taraftan kurbanda bizimle beraber hissedar. Bir böyle düşünelim. Bir de kurban hissesine karışmak için ödeyeceği meblağı kredi çekerek temin eden bir kimse acaba bize zarar verir mi? Ne dersiniz?
3: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kredi çekmenin iyi bir şey olmadığını söyleyelim. Peki bir insan kredi çekse, faizli işlerle meşgul olsa ve bunun karşılığında faiz ödese, böyle bir kimseyle kurban ortaklığı yapılabilir mi? Böyle bir kimseyle kurban ortaklığı yapılması caizdir. Ancak bir kimse tercihte bulunup tamamen efendim ahlaki bakımdan, dini bakımdan daha dindar olan bu kredilere, haramlara bulaşmamış kişileri arayıp bulsa, onlarla ortaklık yapsa bu kendi tercihidir ve daha iyi olur. Ama öbürü de caizdir. Sizin sorunuzun ikinci kısmına gelecek olursak, bir insan kredi çekmek suretiyle kurban keserse, tabii ki bu kurban faizli bir işlem sonucu kesilmiş olur. Yani çünkü kredi çektiği zaman sıfır faizle çekmiyor bunu. Bir faizle çekiyor. Ve kişinin yaptığı bu işlem haramdır, günahtır. Böyle bir şeye tevessül etmemeleri gerekir.
2: Peki efendim. Ali Bey'in selamları var size. Hayırlı programlar, hayırlı akşamlar dileklerini ilettikten sonra şöyle demiş. Kurban kesmek için niyet eden bir kimse Zilhicce'nin birinci ve onuncu günü arasında saç, sakal ve tırnak kesim gibi kişisel bakımlarının yapmaması gerektiğiyle alakalı hüküm nedir? Bununla alakalı muhterem hocamız bir açıklama yaparsa çok seviniriz demiş.
3: Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki, kimin kurbanı var ise bu kimse Zilhicce'nin 10 günü içerisinde kurbanını kesinceye kadar vücudundan herhangi bir kıl koparmasın, almasın ve tırnaklarını kesmesin buyurmuşlardır. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz kurbanlarını işaretlerdi. Yani hangi kurbansa onun bunu işaretlerdi. Hazreti Ayşe annemiz de bu işaretleri yapardı. Artık örgüden mi yapıyor, bir şeyden mi yapıyor? Yapıyor. Peki bu bir yasaklama mıdır? Yani böyle kesmesi haram mıdır? Yoksa mekruh mudur? Efendim bu konuda neler söylenebilir? Peygamberimizin bu hadisini delil alan bazı alimler, mesela Hanbeliler derler ki, evet kurban olan bir kimsenin saçından, sakalından, vücudundan kıl koparması, tırnak kesmesi haramdır derler. Ancak bunun dışında kalan mezheplere baktığımız zaman, Malikilerin ve Şafilerin büyük çoğunluğu bunu böyle anlamazlar. Derler ki, kişinin böyle yapması müstehaptır. Yani vücudundan kıl almaması, tırnakları kesmemesi müstehaptır. O ne demektir? Yani bunu yaparsa sevap alır. Peki yapmadığı zaman, yapmadığı zaman da bir günahı olmaz. Hanefiler ise onların tamamı diyorlar ki bu müstehaptır diyorlar. Görüldüğü üzere burada mezheplerin çoğunluğunun bunun müstehap olduğunu söylediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu bir müstehaptır. Yani buna aykırı davranan bir kimse günah işlemiş olmaz. Diğer taraftan Peygamberimizin eşi, diğer bir eşi Ümmü Seleme annemiz, o da bu hadisi o rivayet etmiş. Ama Hazreti Ayşe annemiz bu konuda farklı bir şey söylüyor. Diyor ki Peygamber Efendimizin diyor ben kurbanlarını işaretlerdim. Gündelik hayatına devam ederdi. Yani normal hayatı Zilhicce'nin dışında ne ise, yani kurban kesmenin 10 günü içerisinde, şu anda Zilhicce ayındayız. Bu ayın dışında onun normal hayatı ne ise Zilhicce ayında da kurbanını kesene kadar da aynen öyleydi diyor. Bunu kim söylüyor? Ayşe. Peygamberimizin en yakınında olan kişi, daha çok yakınında olan kişi ve Peygamberimizin hal ve hareketlerini daha çok bilen kişi Hazreti Ayşe annemiz böyle diyor. Şimdi son zamanlarda Furkan'cığım toplumumuzda bir kafa karışıklığı var. Ve sanki hani bu kesin bir yasakmış gibi insanlara sunuluyor. Ve sanki daha önce dinin böyle bir yasağı yokmuş da ilk önce bunlar öğrenmiş ve bunu şimdi topluma öyle bir anlatıyorlar ki zinhar ha, sakın ha, efendim kurbanınız varsa saçınızdan sakalınızdan bir şey keserseniz, vücut temizliği yaparsanız, tırnaklarınızı keserseniz günahkar olursunuz, kurbanlarınız kabul olmaz gibi böyle bir efendim aşırı bir derecede bu işin üzerine durmaktadırlar.
5: Buna gerek yok o zaman.
3: Bu böyle bir efendim şeye gerek yok. Yani işi abartmaya gerek yok. Efendim sonuç itibariyle buna riayet eden müstahap işlemiş olur. Riayet etmeyen ise herhangi kazanmaz. Bir günah kazanmış olmaz. Ve herhangi bir siteme, itaba da maruz kalmaz.
5: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Trabzon'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Beni duyabiliyor musunuz Ali Bey? Evet. Ali Bey tekrar denesin. Mehmet Bey'in selamları var size. Muhterem hocam kul hakkı mı şirk mi Allah'ın affetmeyeceği günah? Tövbe kul hakkının günahını nasıl etkiler? Ödemiş olur mu?
3: Eğer bir insan şayet şirk koşmuş ise bu kimsenin tövbesi ta can boğaza gelinceye kadar geçerlidir ve şirkinden vazgeçip iman edebilir. Eğer şirk üzere ölürse o zaman onun tabii ki durumu bellidir.
5: Allah onu affetmez.
3: Tabii Allah onu affetmez. Kul hakkına geldiğimiz zaman kul hakkında da sahibi helal etmedikçe kul haklarını da Cenab-ı Hak bağışlamaz.
5: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Kayseri'den Yadigar Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Yadigar Hanım. Televizyonun sesini kapatmanız lazım.
6: Yadigar, bir sorum olacaktı hocama.
5: Buyurun, buyurun.
6: Tamam, tamam. Ay yanlış oldu. Ay.
5: Dur Yadigar anne, sıkıntı yok. Sen sorunu sor, ondan sonra televizyonu açarsın.
6: Tamam. Şimdi şöyle, ben bu kaza namazlarını sormak istedim. Sabah namazının arkasından kaza namazı, öğle namazını, ikindi namazının arkasında kaza olmaz diyorlar. Ben kılıyordum hocam.
5: Evet. Soralım, bakalım hocam ne diyecek? Hangi namazlardan sonra kılınır, hangisinden sonra kılınmaz? Veya özel bir takım zaman dilimleri var mı? Öğrenelim. Kayseri'ye selam eder, dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Ya bunu adet edinmiş insanlar var hocam. Hani biraz da böyle konuşmayı, soruyu uzatıyorum ki Yadigar abla televizyonu tekrar açsın. Her vaktin peşine bir de kaza kılanlar. İşte sabah öğle, ikindi, akşam yatsı. Bunu adet edinmiş ama birileri çıkıp diyor ki bak bu namazın arkasından kaza kılarsan olmaz. Böyle bir şey var mı?
3: İsterseniz tek tek hepsini söyleyeyim.
5: Hay hay efendim.
3: Sabah namazının arkasından, farzının arkasından güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir. Nafile namaz ise kılınmaz. Öğle namazının arkasından ikindiye kadar kaza namazı kılınabilir. İkindi namazının arkasından kerahat vaktine kadar, yani 40-50 dakika kalıncaya kadar akşam namazına kaza namazı kılınabilir. Yatsı namazının akşam namazının arkasından yatsı namazına kadar kaza namazı kılınabilir. Yatsı namazının arkasından sabah namazı vaktine kadar, fecre kadar kaza namazı kılınabilir. Kaza namazının kılınamayacağı vakitler 3 tanedir. Bir tanesi öğle namazına 10 dakika kalıncaya kadar. İkincisi akşam ile akşam namazından 40-50 dakika öncesi. Üçüncüsü de sabah namazından sonra güneş doğdu ya, güneş doğduktan sonra 40-50 dakika geçinceye kadar. Bu 40-50 dakikayı niye söylüyoruz? Bu mevsimlere göre değişebilir.
5: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Nuray Hanım selamlarını iletmiş efendim size. Şafii mezhebine göre namaz kılıyorum. Biliyorsunuz Şafiilerde hanımlara el değdiğimizde abdest bozuluyor. Keza hanımların da abdesti bozuluyor. Tekrar abdest almamız lazım. Hanefilerde böyle bir sıkıntı yok. Camide Hanefi bir imamın arkasına namaz kıldığımızda ve imam efendi bir kadınla tokalaşmış veyahut da namazı abdesti Şafii mezhebine göre bozulmuşsa benim namazımda bir sıkıntı olur mu? Zira bana göre imam abdestsiz namaz kılmıştır. Böyle kabul etmek doğru mu diyor.
3: Güzel bir soru sormuş. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konudaki fetvasına göre imamın kendi kıldırmış olduğu namaz, kendi mezhebine göre kıldırmış olduğu namaz, cemaat velev ki buna efendim cemaatin mezhebine uymasa bile soruda işaret edildiği gibi, mesela Hanefi bir imam var. Şafii bir cemaat gördü ki bu imam bir hanımla tokalaştı veya eli hanım bir hanıma değdi. Şimdi Şafiilere göre abdest bozulur.
5: Evet.
3: Ancak bu Hanefi bir imama uyabilir mi? Hanefi bir imama uyabilir. Ama benim mezhebime göre abdesti yok diyor. Önemli olan imamın kendi mezhebidir. Tam tersine Şafii bir imam olsa ve Şafii imamın bir yerinin kanadığını bir Hanefi cemaat görse, bu Hanefi cemaat Şafii imama tabi olabilir. Çünkü Şafii imamın namazı kendi mezhebine göre sahihtir. Buna çok itirazlar gelecektir. Biliyorum, adım gibi biliyorum ki çok itirazlar gelecektir. Öyle değil, şu kitapta böyle, bu kitapta böyle, hoca efendi yanlış cevap.

0: verdi diye söyleyecektir. Benim bu söylediğim Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvasına uygundur. Bunu niçin böyle efendim söylüyoruz? Burada bir kolaylık vardır. Yani aksi türlü bizim camilerde diyelim ki Ankara'yı düşünün. Bir Hanefi imam var. Şafii gelip orada namaz kılmayacaktır. Yani belki bu imamın abdesti bana göre sahih değildir diye. Tam tersine efendim ben bir Hanefiyim. Misal gittim Mardin'e. Mardin'de Şafii imam var diye ben şimdi bu imamın arkasında namaz kılmayayım mı? Belki bu imamın namazı bana göre sahih değildir ya da abdesti bana göre sahih değildir diye. Onun arkasında namaz kılmayayım mı?
1: Bu çok büyük bir fitneye de sebebiyet verir.
0: Evet, böyle bir şey olmaz. Onun için bu konuda madem ki bunlar bir mezheptir, madem ki biz hak tabiriyle bunların hak olduğunu kabul ediyoruz, o yüzden hiç tereddüt etmeyelim. Gidip camide namazımız cemaatte kılalım. Velev ki imamın namazı, velev ki imamın abdesti bizim mezhebimize göre sahih olmasa bile.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Hacer Hanım hattımızda. Alo. Hacer Hanım hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Alo. Evet. Hacer Hanım tekrar denesin. Selami Bey diyor ki muhterem hocam benim bir rahatsızlığım var. Tabip isminin Allah'ın ismi olduğuna inanarak şifa niyetiyle günde 100 defa çekmem önerildi. Bunu yapmam dinen uygun mudur?
0: Tabip ismi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi değil. Biz tabii doktorlara tabip diye ifade ediyoruz. Bunun yerine Şafi, ya Şafi veya Eşşafi diye bunu söyleyebilir.
1: Eyvallah.
0: Biz ama belli bir sayıda söylemesi de şart değil. Onu da söyleyelim.
1: Peki. Rabbimiz maddi manevi bütün rahatsızlıklarımıza hayırlı şifalar ihsan etsin. İstanbul'dan Hasan Bey hattımızda. Hasan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Buyursunlar efendim.
2: Hocama bir sorum var da.
1: Buyurun.
2: Dün akşam bu kanalda hocama dedi ki kromasyon parası cami böyle şey yerine yasak hani şeydi haramdı dedi. Bir fakire verirsen helaldir dedi.
1: Evet.
2: Hani de bu haram haramdır, helal helaldir. Hani bunun bir tek sözde cevapları alabilir miyiz acaba?
1: Peki Hasan Bey. Allah kolaylıklar versin. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani direkt öyle haramdır ifadesi geçmedi ama bazen verilmezi de biz yanlış anlıyoruz işte.
0: Evet, tabii.
1: Bir promosyon parasının cami inşaatına verilmesi hususu sorulmuştu. Hocamız da Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam selam olsun. Hocam da camiye değil de bir fakir ihtiyaç sahibi insana verilmesi gerektiğini söyledi. Ne dersiniz?
0: Promosyon parası öncelikle alınmalı mı? Yani bankadan alınmalı mı? Alınmamalı mı? Bankadan alınmalı. Yani bankaya bırakılmamalı. Peki parayı aldık. Bu parayı nasıl kullanacağız? Diyoruz ki eğer kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacını karşılaması, bu promosyonun dışında karşılaması mümkünse, karşılayabiliyorsa bu promosyon parasını alıp fakirlere versin diyoruz. Ama kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin o zaman kendisi kullanabilir diyoruz. Peki kendisinin ihtiyacı yok. Bu parayı ne yapacak? Diyoruz ki bunu ibadet mekanlarına vermeyin. İşte camiye vermeyin. Camide kullanmayın diyoruz. Neden? Çünkü camiler ibadet mekanlarıdır. Ve burada camilerin takva üzere yapılması esastır. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere le mescidün ussise alet takva. Buna dikkat çeker. Peki buraya kullanılmasın dediğimiz zaman fakire niye helal oluyor diyor. Biz fakire helal olduğunu söylemiyoruz. Diyoruz ki fakir fakire verelim, fakir bunu kullanabilir. Niye kullanabilir? Çünkü fakirin zaruri ihtiyacı var. Zaruri ihtiyacı olduğu zaman fakir bu ihtiyacını karşılayamıyorsa

0: efendim o takdirde o onu kullanabilir. Mesela promosyon parası şüpheli bir paradır. Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Allah korusun. Faizli bir para var. Faizli bir parayı kendimiz kullanabilir miyiz? Hayır.
1: Hayır.
0: Camiye kullanabilir miyiz? Hayır. Peki faizli bir parayı fakire verebilir miyiz? Ona verebiliriz.
1: Onun peki, için haram olmaz yani.
0: Yani o sorumlu değil. Yani bu para helaldir demiyoruz. O sorumlu, fakir sorumlu değil. Neden? Çünkü onun ihtiyacı var. Aksi takdirde biz ne yapmamız lazım? Peki kendimiz kullanamıyoruz. Camiye veremiyoruz. Fakire de veremediğimiz zaman bu parayı yırtıp atalım mı? O da suç.
1: Yani.
0: Veya yakalım mı bu parayı? Hayır. Yani bu para bir yere kullanılacak. Efendim fakir bunu kullandığı takdirde dinen sorumlu olmaz.
1: Eyvallah.
0: Sorumlu
1: o çizgiyi bilemedik
0: hocam. İçin ona veriyoruz.
1: Peki. Teşekkür ederiz hocam. Nuray Hanım diyor ki muhterem hocam az evvel kaza namazlarının kılınacağı saatleri falan söylediniz. Ben her vaktinin peşinde bir kaza kılıyorum fakat ne kadar borcum var onu bilmiyorum. Bunun için bir çetere mi tutmam lazım? Hesaplama noktasında bana yardımcı olur musunuz demiş.
0: Evet, kendisinin ifadesiyle bir çetere tutması lazım. Bir tahmin yapması lazım. Ne kadar sabah, ne kadar öğle, ne kadar ikindi, akşam, yatsı, efendim, hatta Hanefilere göre vitir. Bunların çetelesini tutup ona göre bunları kaza etmesi gerekir.
1: Yani şunu diyecek, benim 15 yıllık namaz borcum var, 10 yıllık namaz borcum var. Günde şu kadardan şu kadar vakit onu böyle bir liste halinde kılacak.
0: Evet.
1: Allah kabul etsin.
0: Ya şöyle söyleyeyim Furkancığım, biz bu konuları biraz ihmal ediyoruz. Şimdi bir kişinin başka bir kişide sürekli bir alacağı olsa, ona borç veriyor, veriyor, veriyor, veriyor, veriyor, veriyor. Bunun çetelesini tutabilir mi?
1: Tutar.
0: Tutar mı?
1: Tutar.
0: Çok iyi tutar değil mi?
1: Tabii.
0: Ama sıra namaza geldiği zaman onu tutmuyor.
1: Vallahi benim bir ahbabım var, Allah selamet versin. Allah için de karz yapmayı çok seviyor hocam. Borç veriyor. Cüzdanında her defasında bakıyorum böyle bir listesi var. Diyor ki bunlar benim borçlarım. Şunlar da alacaklarım.
0: Tabii ya.
1: Sistematik çalışıyor. İnsan ha? Evladı aynen. Yazıyor borcunu hocam.
0: Evet. Doğru.
1: Kahramanmaraş'tan Seydihan Bey hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Seydihan Bey.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm
1: selam. Teşekkür ederiz.
2: Ha. Hocam benim sorum şimdi Medine'den Mekke'ye ümre yapmaya ilk gittiğinde Peygamber Efendimiz'in orada tabii Mekke'de girdirmek istemediler. Anlaştılar. Daha sonra yapmış oldular. Yani biraz heyecanlıyız da. Daha sonra yapmış oldular. Yani bir sene sonra. Bu konuda ayet indi mi? Yahut da iki Müslüman devletin çarpışakan karşı taraf isterse ayet var mı? Yani barışması için, savaşın durması için. Böyle bir soru soracaktım.
1: Yani ben soruyu hangi bağlamda sorduğunuzu doğrusu anlayamadım. Umre'ye gittik dediniz.
0: Ben anladım.
1: Ha, hocam anlamış. Tamam.
2: Hocam anladım.
1: Hocam anlamış Allah'ın izniyle. Ben anlamasam da olur. Şimdi ben cevabı anlayacağım. Kahramanmaraş'a selamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Ben boşuna iyi ki varsınız demiyorum.
0: Estağfurullah. İşte,
1: doğru. Buyurun hocam.
0: Furkancığım sen anladın da yani beyefendiye anlattırmak istiyorsun. Bismillah. Ve in taifetani minel mu'minine iktetelu. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَف۪يَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ Efendim, siz diyor, diğer asi grup, savaşı sürdürmek isteyen grup, bu savaşı sona erdirinceye kadar onlarla mücadele edin. فَاِنْ فَاَتْ Eğer bunlar aralarında uzlaşırlarsa, yanaşırlarsa uzlaşmaya, فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ Adaletle aralarını ıslah edin, düzeltin. Ve aksitu ve adaleti gözetin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Şüphesiz ki Allah adaleti gözetenleri sever. Efendim şimdi bu ayet-i kerimenin neden nazil olduğuna dair işte beyefendinin merak ettiği böyle bir şey var mı? Neden nazil olduğuna dair çeşitli rivayetler var. Tefsirlere baktığımız zaman ama en çok belirgin olanı

0: Evs kabilesi ile Medineli Evs kabilesi ile Hazreç kabilesi arasında münafıkların ortalığı karıştırmasıyla bir ara bir tartışma çıktı. Bu tartışma esnasında onlar geçmişlerini hatırlayıp, geçmişte bunlar birbirleriyle savaş ediyorlardı ve 150 yıl boyunca yaklaşık birbirleriyle savaş etmişlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi şereflendirdikleri zaman bunların arasındaki savaşa son verdi. Lakin münafıklar bundan hiç memnun olmadılar. Zaman zaman bunları tekrar savaştırmak için, nasıl günümüzde bazı devletler Müslüman devletleriyle birbirleriyle savaştırmak için çalışıyorlarsa, mücadele ediyorlarsa, münafıklar da bu Müslümanları tekrar birbiriyle savaştırıp Medine'nin güven ortamını yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ve bir seferinde efendim bunlar gerçekten birbiriyle çatışma noktasına geldiler ve hurma dallarıyla ve ellerine ne geçirdilerse, ayakkabı vesaire, birbirlerine fırlattılar. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oradakilerden birisi gelip haber verdi. Ya Resulallah, durum çok kötü. Evs ile Hazreç birbirine girecek. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanına geldi. Çok üzüldü. En çok onu üzen şey bu. Ve dedi ki onlara, durun bakalım. Peygamberimizi görünce durdular. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah sizi kardeş yaptı. Cenab-ı Allah sizi kardeş yaptı. İnnemel mü'minûne ihvetun. Müminler kardeştirler. Ne yapıyorsunuz siz? Siz uçurumun kenarındaydınız. Ve'tesimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû. Bu ayetin iniş sebebi olarak da bu zikredilir. Efendim, siz bir ateşin kenarındaydınız. Cenab-ı Allah sizi bu ateşin kenarından kurtardı. Benimle kurtardı. Ne yapıyorsunuz siz? Ve onlar çok pişman oldular. Hatta ağlaştılar ve tevbe ettiler, özür dilediler birbirlerinden. Sarıldılar birbirlerine ve bir daha böyle bir olay yaşanmadı.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Hacer Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Hacer Hanım.
2: Sağ olun, hoş bulduk hocam.
1: Buyursunlar efendim. İyi akşamlar.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Hocam, ben bir soru soracaktım. Bu ebabil namazında veya gece namazlarında her iki rekette selam veriyoruz ya.
1: Evet.
2: Onun arkasından tekrar niyet etmemiz
1: gerekir mi? Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Arkadan sesi gelen o minik yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Cenab-ı Allah İslam'a hadim eylesin. İstanbul'a selamlar. Evet, yani bu namazın önünde ve arkasında kıldığımız sünnetler haricinde bir de bizim kıldığımız işte evvabin, teheccüd, kuşluk, duha gibi namazlar var. Bunlarla alakalı hocam, hani iki iki kılınması tavsiye olunuyor ya, kalktığımızda tekrar niyet edeceğiz mi?
0: Evet. Cenab-ı Allah bu minik yavruyu ağlattı. Allah bahtını açık eylesin.
1: Amin.
0: Bizim cevabımıza da yardımcı oldu. Ne bakımdan? Şöyle. Eğer bir kimse namazı bozan herhangi bir harekette bulunmazsa, bu iki rekattan sonra tekrar niyet etmesine gerek yok. Namaza bir bütün olarak niyet ediyor. Ama diyelim ki yavrusu ağladı ve gitti ona efendim, onu emzirdi veya onunla ilgilendi iki rekatın sonunda. Ondan sonra tekrar niyet edecek. Yani evet, namazı bozan bir durum olmadıkça o namazına devam edecek. Her bir rekatın başında niyet etmesine gerek yok.
1: Eyvallah. Ramazan Bey diyor ki, muhterem hocam, özellikle dört rekatlı bir namazı kılarken birinci rekat mı ikinci rekat mı diye bir takım şüpheye düşme durumu söz konusu olursa bu durumda ne yapacağız?
0: Evet, bu durumda kişi düşünecek, yani ben bir mi kıldım iki mi kıldım ve bir tahmin yapacak. Efendim, bu tahminine göre ya iki mi üç mü tahmin ettim ben, üç. Efendim diyor ve namazını bu şekilde tamamlayıp seyir secde

0: kendisi yapar her ihtimale karşı. Ama bu sık sık başına geliyorsa ve bir tahminde bulunamıyorsa bu konuda, yani iki mi üç mü bir tarafı belirleyemiyor ve sık sık başına gelen bir durum ise, bu takdirde az rekatı hesap eder. Yani iki mi üç mü iki der. Ona göre namazını kılar. Her ihtimale karşı da her rekat sonunda oturur ve sonunda seyir secdesi yaparak namazını tamamlar.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Bir kez daha İstanbul'a gidiyoruz. Erol Bey hattımızda. Alo.
2: Benim şimdi.
1: Hoş geldiniz Erol Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Buyursunlar.
2: Hadi sus ya.
1: Dur kızma kimseye Erol abi, dur sakin ol.
2: Akal.
1: Televizyonun sesini kapat, daha rahat anlaşacağız inşallah.
2: Ben de sordum, unuttum ya. Bir dakika.
1: Tamam,
2: Alo, merhaba kardeşim.
1: Merhaba. Ama şu televizyonun sesini bir kapatmamız lazım.
2: Televizyonun sesini kapat. Tamam yavrum.
1: Evet.
2: Alo, buyurun.
1: Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Ben Erol Alpay'ın eşiyim.
1: İsminizi öğrenebilir miyim?
2: Ben 4 yaşında olduğu için ben cevabını vereyim size ya.
1: Tamam. İsminizi öğrenebilir miyim anneciğim?
2: Ben Saadet Alpay.
1: Hoş geldin Saadet anne.
2: Hoş bulduk yavrum benim. Allah uzun ömür, ömrünüzde ömür katsın.
1: Amin.
2: Hep sizi izliyoruz.
1: Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.
2: Ben söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Biz 82'de hacca gittik.
1: Evet.
2: Eşim hacca dolaşınca şeytan taşladığımız zaman bir şemsiye düştü, rüzgar vardı. Eşimin ayağı kanadı. Acaba ona kurban mı kesmemiz lazım, ne kesmemiz lazım?
1: Peki, soralım Saadet anne. Erol amcanın da senin de ellerinden öpüyorum. Dua bekliyorum sizden. İstanbul'a selamlar, hürmetler. Allah'a emanet olun. Evet, kendi isteği dışında. Şemsiye dedi değil mi?
0: Ben öyle evet, şemsiye. Diyorum.
1: Şemsiye düştü, ayağını kanattı. İhramlıydı. Buna bir ceza gerekir mi?
0: Hayır. Şeytan taşlamanın abdesti yapılması gerekli değil. Onun için de yani ister kaza ile olsun, isterse bilerek bunu abdestsiz yapsın. Herhangi bir ceza gerekmez.
1: Kişinin burada mesela ihramlı olduğunda hani bir takım yapmasının yasak olduğu haller var ya hocam. İşte vücudunun kanaması bu yasak ihlalleri içine girmiyor değil mi?
0: Hayır, girmez.
1: Eyvallah. Belki oradan da aklıma gelmiş olabilir evet, diye sordum. Herhangi bir şey yok. Allah kabul etsin.
0: Anladım.
1: Peki. Niğde'den Ahmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
3: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar.
3: Benim sorum müezzine dua ederken bana la ilahe ente subhaneke inni minez zalimin.
1: Evet.
3: Ah, beyanım da söylemedim.
1: Dua olsun, derken, rahat, rahat ol Ahmet abi, rahat ol.
3: La ilahe vahdehu la şerike lehu ala kulli şeyin kadiri. Müezzinle beraber söylememiz daha eftal değil mi? Ve bir de ezan duasını yaparken müezzinle beraber okumamız daha eftal değil mi?
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım hocam ne diyecek? Ben de teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğunuz için. Nide'ye selamlar. Ben de çok bunu hocam böyle zaman zaman dile getiririm. Kendi arkadaşlarıma, cemaatimize. İşte müezzin efendi ezan-ı Muhammediye'yi okuduğunda ona eşlik edin. Sonra ezan duasını münferiden yapın. İşte bu, daha sonra hani 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber ve La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Bunu genelde camide insanlar sadece müezzin tarafından söylenecek diye biliyor. Bu işin hakikati nedir efendim?
0: Evet. Ben bunu biraz yavaş yavaş anlatayım da.
1: Buyurun hocam.
0: Herkes iyi anlasın.
1: Buyurun hocam.
0: Beyefendi gerçekten önemli ve güzel bir soru sordu.
1: Allah razı olsun.
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu tesbihatlar konusunda şöyle buyuruyor. İşte her kim diyor namazdan sonra bunları söylerse. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Namazlardan sonra yapılan tesbihatlar. Efendim Sübhanallah diyoruz. Elhamdülillah, allahu ekber ve en sonunda da yüzüncüsü olarak hı hı. La ilahe illallah vahdehu la şerike le bunu söylüyoruz. Bunları Peygamber Efendimiz her kişinin kendisinin okumasını tavsiye buyurmuşlardır.
1: Bireysel.
0: Ve bireysel, evet. Ve bu müjdeye nail olanlar, bunların sevabına nail olanlar, bunları bireysel olarak okuyanlardır. Biz ise maalesef, yani maalesef diyorum, bunu aynen müezzini imam gibi kabul ediyoruz. Müezzini imam gibi sadece kamette kabul ederiz. Bizim herkesin kamet getirmesine gerek yok. Hı hı. Herkesin ezan okumasına gerek yok. Ancak müezzinin görevi burada bitmiştir. İmam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman müezzinin görevi bitmiştir. Allahümme entesselamu veya estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Müezzin bunları söyler ama cemaatin de bunları söylemesi sünnettir. Cemaatin de söylemesi sünnettir. Yani Allahümme entesselamu müezzin söyler, ben susarım. Doğru mu? Yanlış. Sübhanallah ve elhamdülillah müezzin söyler, ben söylemem. Doğru mu? Yanlış. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh müezzin söylüyor, ben söylemesem doğru yapmış olur muyum? Hayır, doğru yapmış olmam.
1: Burada bunu müezzini bir imam gibi değil de bir mihmandar rehber gibi, rehber. Önümüzü açıyor. Evet. Biz ona eşlik edeceğiz.
0: Yani rehber. Yani, evet. O bir rehberdir. Dolayısıyla bu zikirlerin sevabına nail olmak için bizim de bunu söylememiz gerekir. Biz bunları söylemediğimiz zaman namazımız geçerlidir. Ancak bu tesbihatları söylemediğimiz için bunun sevabından mahrum kalmış oluruz. Bu çok önemli bir husustur. Çok önemli bir husustur.
1: Ahmet Bey, iyi ki sordunuz bu soruyu. Teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bunu böyle hatırlatmak lazım değil mi hocam? Böyle evet, sorular geldiğinde ben mutlu oluyorum.
0: Ben bunu hatırlatıyorum.
1: Evet, siz
0: yapıyorsunuz. Biz de hatırlatıyoruz. Frekanslarımız tutuyor demek
1: eyvallah
0: ki.
1: Eyvallah hocam. Sizin yanınızda büyüdüm hocam. Estağfurullah. Allah razı olsun. Yani yıllar oldu hocamın yanında böyle soruları sorup cevap alıyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Allah'a şükürler olsun, bu manada kendimi şanslı hissediyorum. Denizli'den İsrafil Bey hattımızda. Alo.
4: Alo, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam İsrafil Bey.
4: Öncelikle hayırlı akşamlar, hayırlı
1: teşekkür
4: yayınlar.
1: Ederiz. Sağ olun efendim.
4: Hocamıza ve sizlere hürmetler, saygılar.
1: Estağfurullah, saygı hürmet benden efendim.
4: Teşekkür ederim. Hocamıza bir sualim var müsaadenizle.
1: Buyurun, buyurun.
4: Şimdi mirasçılar bazen kardeşler arasında anlaşamıyorlar. Anlaşamadığı zaman devlet kanalıyla ihaleye satışa çıkarıyor devlet sitesinde. Birincisi bu, ikincisi bazen hacizli mallar satılığa çıkarıyor devlet kanalıyla. Bu ihaleyle hacizli ya da miras mallarından araç, ev, arsaya, tarlaya benzer bir ürün almış olsak bizim için sakıncası var mı?
1: Soralım.
4: De Peygamber Efendimizin bu konularla ilgili bir önerileri ya da uygulamaları var mı? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Peki İsrafil Bey. Biz teşekkür ederiz.
4: Hayırlı akşamlar.
1: Saygı hürmet benden efendim. Denizli'mize selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bizim toplumumuzda bu var yani hocam. Hacizden ya da icradan veyahut da ihaleden bir şeyler satıldığı zaman bir temkinli yaklaşıyorlar. Hakikaten öyle olmak lazım mı?
0: Takvaya bakacak olursak yani öyle yaklaşmak daha doğru. Neden? Çünkü miras yoluyla bir mal satılıyorsa veya haciz yoluyla bir mal satılıyorsa bir Müslümana düşen burada fırsatçılık yapmamaktır. Hacizli bir mal var. Neden hacizli bu mal? Efendim sahibi borçlanmış, borçlarını ödeyemiyor. Devlet de mahkeme sonucunda bunu satışa çıkarmış. Burada olgun bir Müslümana düşen görev bunun değerini öğrenip ya değerini vermek veya o kişiyi bulup da ya şu kadar versem helal eder misin diye onunla helalleşmek. Yani benim buna gücüm yetiyor. Hani gönlünü de alıp keşke yani tam fiyatını verebilsem ama mesela mahkemenin takdir ettiği değil de biraz daha yukarıda vererek böyle yapsa satıcının ya da satıcıların gönlünü etmiş olur.
1: Orada şu herhalde bizim bir atasözü gibi artık böyle yerleşmiş ya, ağlayanın malı gülene yar olmaz.
0: Evet.
1: İşte burada çok da ağlatmayacaksın adamı.
0: Yani ağlatmamak
1: gözlük
0: lazım.
1: Gözlük kalmasın, gözyaşı evet. Düşmesin o malın.
0: Aynen aynen. Yani mirasta da aynı.

0: ya mirasçılar anlaşamıyor. Satırlar çıkarıldı ve efendim ederinden, değerinden düşük bir fiyat verildi. Bu fiyat yerine mirasçılarla konuşarak, madem siz anlaşamıyorsunuz, ya ben size şu kadar vereyim. Bak mahkeme bunu dedi ama ben bunun yukarısında biraz veriyorum size diye. Onların gönlünü almak daha iyi olur. Evet. Peki böyle olmadı diyelim ki böyle olmadı. Hı hı. O mahkemenin takdir ettiği değerden almak caiz midir? Maalesef caizdir.
1: Ama şimdi maalesef deyince hocam yanlış anlaşıldı.
0: Ama öbürünü tavsiye ettiğimiz için.
1: Takva yönüyle bu öbürünü yaparsak çok çok daha harika olacak.
0: Takva yönüne göre olduğu için böyle dedim.
1: Eyvallah. Faruk Bey'in selamları var efendim size. İlginç bir soru. Diyor ki çocuklarımdan birine ev verdim. Diğer oğlum kiradaydı. O da hak olarak bir ev istedi benden. Ben de iki gelinden mehirlerini alıp ev parasını da çocuğuma verdim. Kendim verdim diyor. Ve diğer oğluma da ev aldım. Şimdi gelinler mehirlerini geri istiyorlar benden. Bu durumda ne yapmalıyım?
0: Eğer burada gelinler isteyerek vermişler ise, vermişler zaten yani.
1: İyi ama mesela ben şeye takıldım hocam burada. Bir oğluna vermiş, diğer oğluna vermemiş.
0: Evet.
1: Ya, o da adaletsizlik olmuyor mu?
0: Tabii burada bir adaletsizlik var. Şimdi bu kişi adaletsizliği düzeltmek için diğerini de almış. Lakin burada her iki gelininden de almış. Bu mehiri gelinlerinden normalde alabilir mi? Alamaz. Zorla alamaz. Eğer kendi istekleriyle vermişlerse, hibe etmişlerse o zaman da bu hibeden geriye dönmek uygun bir şey değil. Lakin borç olarak vermişlerse, hani yani geri istediklerine göre.
1: O şekilde aldıysa ya da.
0: Evet, borç olarak almışsa veya bazı yörelerde gelinin sözünü dinlemiyorlar veya gelinin mehirini kolundaki bilezikleri kendinin gibi kabul ediyor. Burada da bir haksızlık var. Böyle haksız yollarla zorla onu alamaz.
1: Eyvallah. Allah yardımcılar olsun. Derman Bey diyor ki muhterem hocam namaz kılmayan bir kimsenin hiçbir iyiliğine sevap verilmez diye bir hadis-i şerif var mı?
0: Sahih kaynaklarımızda böyle bir hadis yok. Efendim onu söyleyeyim öncelikle. Ve bu doğru bir söylem değil. Yani namaz kılmayanın hiçbir ibadetinin yaptığı şeylerin bir sevabı olmaz. Bu doğru bir şey değil. Evet namazını kılsın. Namaz çok önemlidir ama namaz kılmayana da hiçbir değer yoktur. Hiçbir yaptığının da bir karşılığı yoktur demek. Bu da söylem olarak doğru değildir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Recep Bey hattımızda. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam Recep Bey.
2: Hayırlı akşamlar hocam.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
2: Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum.
1: Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Hocam bir sorum olacaktı sizlere.
1: Buyursunlar efendim.
2: Hocam şu an Zilhicce ayında bulunduğumuzdan dolayı ben kurban keseceğim nasip olursa.
1: Elhamdülillah.
2: Kurban gününe kadar saçımı, sakalımı ve kişisel bakımımı yapmamam, kıllarımı kesmemem lazımmış. Doğru mudur acaba?
1: Soralım Recep Bey. Az evvel cevaplandırmıştı hocamız etraflıca. Sizin için bir kez daha sormuş olalım. İstanbul'a selam ediyoruz. Cenab-ı Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Hayırlı akşamlar. Recep Bey kardeşimize ne dersiniz hocam?
0: Evet bu sefer kısa cevaplayacağım.
1: Buyurun.
0: Çünkü uzun uzun cevapladık bunu. Bu kardeşimizin yani kurban kesecek kardeşimizin bu Zilhicce ayı içerisinde kurbanını kesene kadar saçından, sakalından, vücudundan bir kıl almaması veya tırnakları kesmemesi müstehaptır. Keserse de bir şey olmaz.
1: Eyvallah. Bununla alakalı bir şey söyleyeyim ben. Ya izleyicilerimizle böyle geriye dönük izlemek istiyorlar veyahut da bağlandıkları günü bulup bir daha dinlemek istiyorlar falan. Bununla alakalı ne yapabilirsiniz? Bugün tarihine mesela 21 Mayıs 2026. YouTube'a, Diyanet'e soralım 21 Mayıs 2026 yazdığınızda bu yayının tamamına erişiyorsunuz tekrar. Orada bütün geçmiş bölümlerimiz var. Hangi tarihte katıldıysanız veyahut da hangi tarihli yayını tekrar izlemek istiyorsanız oradan kısa bir şekilde bu işlemi yaparak o yayına erişebilirsiniz. Hem de belki bazen böyle izleyenler kendilerine hatıra kalsın diye de istiyorlar işte hocam. Ben yayına katılmıştım diye. Buradan da erişme imkanınız var efendim. Şırnak'tan Nurettin Bey hattımızda. Hoş geldiniz Nurettin Bey.
3: Selamünaleyküm.

0: Anladım.
1: Efendim.
0: Soralım. Saygı benden Nurettin abi. Allah selamet versin. Rabbim kolaylıklar ihsan etsin sana. Şırnağa selamlar. Keşke böyle bir şey sorulmasaydı, söylenmeseydi. Dericilikle alakalı maalesef ülkemizde çok büyük bir kaynak. Sadece Şırnak'ta değil yani. Ülkemizin başka bölgelerinde de israf ediyoruz bu kaynağı.
2: Evet.
0: Hele ki Kurban Bayramı günlerinde. Muhtemelen küçükbaş hayvandır. Yani büyükbaş hayvan değildir diye umuyorum. Küçükbaş çünkü İç Anadolu'da da işte Batı'da da çok fazla para etmiyor diye insanlar maalesef atıyor hocam. Atıyoruz diyor yani bunu.
2: Yani milli bir defa bu kurbandır. Kurban olan bir hayvanın her cüz'ü, her parçası ister başı olsun, ister derisi olsun, bağırsağı olsun vesaire. Bunu yani değerlendirilmesi mümkün olan her şey değerlendirilmeli. Ki deriler de bunlardan birisidir.
0: Tabii.
2: Derilerin de değerlendirilmesi gerekir. Bunlar bir milli servettir. Ki bazı yerlerde mesela küçük başları sizin de ifade ettiğiniz üzere almıyorlar. Toplamıyorlar para etmiyor diye. Ya para etmese bile hani karşılıksız bile olsa gidip bir dericiye bu verilebilir. Yani o işlesin diye. Eski zamanlarda hani köylerimizde bunlar namaz
0: post yapılırdı, evet, seccade yapılırdı.
2: Seccade yapılırdı, namaz üzerinde kılınırdı. Bunlar kıymetli şeylerdi. Ama çöpe atılması gerçekten kurban açısından doğru bir davranış değil. Çöpe atılmaması gerekir.
0: Eyvallah. Hakikaten ya. Onun da sunisi çıktı artık hocam. Aynı koyun postu gibi görünüyor. Suni ama tabii. Orijinal gibi değil yani. Denizli'den Mehmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
3: Hoş bulduk hocam. Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
3: Hocam geçen akşam ben aramıştım. Siz güzel bir şekilde Muhammed Said diye söylemiştiniz. Ama ben acaba başka birine bahsettiniz diye düşündüm. Sonra çok üzüldüm. Çünkü Muhammed ismine layık mıyım bile onu bilmiyorum.
0: Ay maşallah. Senin gönlün güzel. Senin gönlün güzel. Hatırladım Mehmet abi.
3: Allah razı olsun.
0: Allah selamet versin.
3: Sonra ben fark ettim ki ya dedim nasıl böyle bir şey yaptım. Çünkü keşke öyle bir ismim olsaydı.
0: Ama mesela orayı hemen o bak sen hiç müsterih ol. Çünkü bizim ecdadımız Mehmet ismini Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismine atıfta bulunarak Mehmet demiş. O yüzden zaten
3: biliyorum
0: senin
3: hocam.
0: İsmin Muhammed Allah'ın izniyle. O zaman da söylemiştim.
3: Doğru söylüyorsunuz.
0: Eyvallah.
3: Doğru söylüyorsunuz hocam. Sağ
0: Eyvallah.
3: Olun, var olun.
0: Sen de
3: hocam,
0: sağ olun.
3: Benim sorum bu son zamanlarda sosyal medyada bazı fotoğraf paylaşımlarıyla ilgilidir. Örneğin eşi vefat etmiş kişiler, bayan veya erkek fark Hı-hı. etmiyor. Sosyal, ben şunu hani önce söyleyeyim, ona atıfta bulunayım. Eşi vefat etmiş birisi artık boşanmış sayılmıyor mu? Eğer sayılıyorsa hala fotoğraflarını hani yıllar geçiyor, aylar geçiyor, ölmüş birinin kendisiyle birlikte eş olarak çektirdikleri fotoğrafları paylaşıyorlar. Yani eğer hala eşi değilse, boşanmış oluyorsa bu fotoğrafları paylaşmaları caiz mi değil mi onu soracaktım
0: Eyvallah.
3: Hocam.
0: Soralım Mehmet Sait abi. Denizli'ye selamlar. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. Çok ince düşününce acaba böyle evet. bu konulara takılmak da böyle insanı şey yapıyor doğru.
2: Evet.
0: Ne dersiniz?
2: Fotoğraflar eğer erkeğe aitse, vefat eden bir erkeğe aitse bunun paylaşılmasında bir problem gözükmüyor. Çünkü erkeğe ait.
0: Yani kadın eski kocasını paylaşabilir bu manada.
2: Paylaşabilir. Lakin ben sadece vefat etmiş kişileri değil, normalde yaşayan kadınların fotoğraflarının paylaşılmasında veya kendi fotoğraflarının paylaşılmasında doğru bulmuyorum. Bunlar doğru şeyler değildir.
0: Evet.
2: Bir mahremiyet söz konusudur. Dolayısıyla biz bu fotoğraflar vesilesiyle, yayınlanan fotoğraflar vesilesiyle kendimiz iyi niyetli olabiliriz. Efendim yani tesettüre uygundur, yayınlanması caiz midir? İşte bir insanın hayattayken bir kadının tesettürlü ise yüzüne bakmak caizdir. Bununkine niye bakmak caiz değildir falan gibi şeyler söylenebilir. Ben o açıdan değerlendirmiyorum. Yani ne gerek var? Yani bir kadının fotoğrafının yayınlanmasına veya işte eşinin fotoğrafını

0: veya koymakta veya herhangi bir etkinlik dolayısıyla bir kadının fotoğrafını sosyal medyaya koyması doğru bir şey değildir.
1: Aslında bunu hocam biraz da daha biraz daha genişletmek lazım. Mesela benim annem ağzıma çok biber sürmüştür hocam. Beni de her gün böyle oturur izler şimdi. Ben böyle söyleyince de hemen gözleri dolmuştur eminim. Bir keresinde manavdan aldığımız işte o günün mevsimin meyvesi neyse onu böyle göstere göstere elimde evimize giderken yediğim için eve geldiğimde beni biberle böyle ağzıma sürdü. Dedi ki birilerinin canı çeker, gözü kalır. Bak birilerinin gönlünde bir iz bırakırsın. Bir daha böyle sokakta bir şey yeme. Ya biz eskiden biraz farklıydık. Yani el alem ne der, konu komşu ne der. Şimdi yediğimizi paylaşıyoruz, içtiğimizi paylaşıyoruz, eşimizi paylaşıyoruz. Çok garip bir toplum haline geldik evet. Hocam. Birilerinin ağzına biber sürmesi gerekiyor galiba. İnşallah düzeliriz. Yalova'dan Zeliha Hanım hattımızda efendim. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, iyi akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar. Buyurun.
2: Şeyi soracaktım ben. Bana ait bir evim var. Hı hı. İşte en düşük emekli maaşından emekliyim. Bir de bir 300 liraya yakın bir arsam var üzerime, tarla. Hı hı. Hani zekat düşüyor mu acaba? Zekat vermek.
1: Bu tarlayı ne? Ama yok zaten şey olmuyor. Tamam. Allah kolaylıklar versin. Hürmet ediyorum size. Yalova'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. 300 bin lira dedi hocam. Yani değeri hani düşük olduğu için zaten nisabı aşmıyor.
0: Evet. Zaten nisabı aşmadığı için zekat gerekmez. Eğer nisabı aşsaydı bu takdirde bu satışa konu edilmiş mi? Satışa çıkarmış mı? Çıkarmamış mı? Ona bakacaktık. Satışa çıkarmadığı sürece elinde bir birikim olarak duruyor ve buna zekat gerekmez.
1: Eyvallah. Ayşe Hanım demiş ki hayırlı akşamlar Furkan Bey, acil şekilde bu soruma lütfen cevap verin. Geçmiş zamanlarda bir bayramda ağlayarak çıktığım akrabamın evinden bir daha asla bu eve gelmem dedim. Böyle yemin ettim. Aradan yıllar geçti. Beni ağlatan o kişi öldü. Fakat benim o evde sevdiğim insanlar var. Yani o eve gitmek istiyorum. Bu hususla alakalı ne yapmam lazım, bir yemin kefareti mi icap eder, selamlar sevgiler diyerek bitirmiş.
0: Evet, burada şayet kim olursa olsun bu evde kim yaşarsa yaşasın bu eve bir daha gelmeyeceğim demişse o zaman tabii ki oraya gittiği takdirde yemin kefareti öder. Lakin sadece bu vefat eden kişiyle ilgili bunu söylemişse, yani bu eve gelmeyeceğim, bunun yüzünü görmeyeceğim bu niyetle söylemişse, o kişi vefat ettiğine göre o eve gittiği takdirde yeminini bozmuş olmaz.
1: Eyvallah. Sümeyye Hanım diyor ki muhterem hocam, dedem rahmetli babasına 7 sene boyunca kurban kesmiş, kabul olur mu? Caiz olmayan bir durum var mıdır? Yani ölüye kurban kesilmesi hususunu soruyor, ne dersiniz?
0: Evet, ölünün bir vasiyeti yoksa bu ölüye kurban kesmek diye bir şey söz konusu değil. Onun için diyoruz ki bakın, herkesi uyaralım. Ölen bir kimsenin vasiyeti yoksa ölü adına kurban hissesine girmeyin, ölü adına kurban kesmeyin. Kendiniz kesin, sevabını ona bağışlayın. İnşallah bu sevaplar da o kişiye gitmiştir deriz.
1: Eyvallah.
0: Dua ederiz.
1: Allah razı olsun. Süleyman Bey, babamız 5 ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mirası paylaşmak için belirli bir zaman var mı? Onun adına ne yapabiliriz, ne tavsiye eder hocamız demiş.
0: Miras, kişi vefat edince otomatik olarak o artık miras konusu olmuştur. Bu konuda belirli bir zaman yoktur. Yani o andan itibaren miras konusu olmuştur o.
1: Eyvallah hocam. Şevket Bey'in sorusuyla bitiririz. Şu anda marketlerde satılan tavukları yemek caiz mi? Makinaların kestiği söyleniyor. Haliyle bir besmelesiz kesim olduğundan bahsediliyor. Yenmez deniliyor o yüzden de.
0: Bir Müslüman tabii ki hassas olmalı ve bir araştırma yapmalı ve helal kesimi takip etmeli. Yani çünkü bazı tavuk mamullerinde helal diye yazıyor. Yani Türkçe olarak da helal diye yazıyor efendim. Bunları araştırıp takip etse iyi olur. Lakin Müslüman bir memlekette bunların helal kesildiği kabul edilir. Şimdi hepsi besmele ile mi kesilmeli konusuna geldiğimiz
1: mesela
0: zaman...
1: Makinenin start başlama tuşuna Bismillahirrahmanirrahim diye bassa...
0: Evet,

0: Olmaz mı?
1: Şimdi ilk şeyde başlarken Bismillah dese, Bismillah Allahu Ekber dese yeterlidir. Hepsini böyle tek tek Bismillah, Bismillah, Bismillah demesine gerek yok. Seri halde kesiliyorsun.
0: Eyvallah.
1: Bu küçük başlarda böyledir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
1: Ben teşekkür
0: Bugünlük
1: ederim.
0: Bir virgül koyalım. Yarın da inşallah sizle peki, beraberiz. Inşallah. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki hocamsınız.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet aziz dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki rıfktan yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasip verilmiştir. Sıla-i Rahim yani akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk beldeleri yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Cenab-ı Allah beldeleri güzel hale getiren, sıla-i rahim yapan, komşuluktan da iyi nasipler alan kimselerden eylesin bizi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu sohbetimizin konusu önümüzdeki hafta 27'sinde yani 27 Mayıs'ta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı ile ilgili olacaktır. Kurban Bayramı Hicaz'da olanlar için hac ibadeti akabinde, olmayanlar için kurban ibadeti vesilesiyle kutlanan bir bayramdır aziz kardeşlerim. Hac ibadeti beşeriyetin aynaya yansıdığı, ihram ile feragatin, telbiye ile icabetin, kalbul arz olan Kabe'de etrafında tavaf ile kesrette vahdetin, zemzem ile hayatın, say ile mesuliyetin, Arafat'ta vakfe ile marifet, mağfiret ve mahşerin provasının temsil edildiği, talim edildiği ve sembolize edildiği bir ibadettir. Kurban ibadeti insanlık için çok önemlidir. İnsanlık bir batıl inancın peşinde tanrıların gazabına karşı insanı kurban ederlerdi. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a koç göndermek suretiyle bu kötü adeti insanlık ufkundan kaldırdı. Kendi çocuğunu veya bir genci kurban etmek yerine bir koçu veya bir hayvanı kurban etme adetini ibadet haline getirdi. Bugün kurban ibadeti sahip olduklarını inandığı değerler uğruna feda edebilme erdemi ve iradesi kazandıran bir ibadet olarak Müslümanların takip ettikleri bir güzel ameldir. Kurban ibadeti teslimiyetle bizi yaratana yakınlaştıran bir ibadettir. Paylaşmakla da bizi yaratılana yaklaştırır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ibadetler bizi bireysel olarak inancımıza bağlar ama toplumsal olarak da birliğimize, dirliğimize katkı sunar. Genel olarak ibadetlerin bir takım hedefleri vardır. Mesela namaz ibadeti bizi tevazu sahibi kılar. Cemaatle kılındığında birlik ve beraberliğimize katkı sunar. Oruç ibadeti sabırımızı artırır, aynı zamanda haramlara karşı tahammül gücümüzü de takviye eder. Zekat ibadeti toplumda fakir ile zengin arasındaki uçurumu ortadan kaldırarak ekonomiye katkı sağlar. Kurban ibadeti de toplumda et bulamayan, et yiyemeyen kardeşlerimize et ulaştırma hedefi olmakla birlikte diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin de asıl amacı Allah'a ibadettir. Niyetimizi alarak ve tevhid ve teslimiyetimizi ortaya koyarak Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ diye Cenab-ı Hak buyurmaktadır. Yani kesmiş olduğunuz o kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacak değildir. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Yani bu ibadeti Allah'a has kılarak ama aynı zamanda kendinizi ve toplumunuzu koruyarak yapmanızdır buyuruyor. Yine başka bir ayette ki bu ayeti bizler kurbanımızı keserken okuruz. Hangi ayet o? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Habibim de ki diyor, benim namazım, benim ibadetim, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah içindir. Yani yaptığım her işi ben Allah için yaparım. Yine başka bir ayette, bu ayette yine kurban keserken okunabilecek ayetlerdendir. İnni vecehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan zata yani Allah'a döndüm ve ben müşriklerden değilim. Ben hanif bir insanım yani şirkten uzak Allah'a inanan bir kişiyim. Değerli kardeşlerim, diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadeti de bizleri takvaya götürür. Takva Allah'ın istediği ahlakı korumak demektir. Bu ahlak içinde komşuya eziyet etmemek vardır. Trafikte diğerlerini rahatsız etmemek vardır. Eşimizle çocuğumuzla konuşurken kalp kırmamak yine buraya dahildir.
insanların birbirlerinin sesine, sevgisine, ilgisine, sözüne, dua ve desteğine ihtiyacının olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu bayram günleri bunun için güzel fırsatlardır. Bayramlarda toplumsal sevgi bağı, sosyal merhamet ağı oluşur ve rahmet yağmuru aynen kalabalık ormanlara yağmurun indiği gibi iner ve yağar. Bunu yapacak olan da değerli kardeşlerim, İslam'da farz olarak tanımlanan sıla-i rahimdir. Yani akrabalık bağını güçlendirmektir. Bayramlar da bunun için güzel vesilelerdir. Allah Resulü tüm insanlığa hitap ederek şöyle buyuruyor: Ya eyyühennas, ey insanlar, efşüs selam, selamı yayın, ve at'amut ta'am, yemeği yedirin, vasilul erham, sıla-i rahimde bulunun, yani akrabalarınızı ziyaret edin, akrabalık bağlarınızı kopartmayın, vasallu billeyli ven nehar, gece ve gündüz namazlarınızı kılın, vennâsü niyâm, insanlar uykudayken de sabah ve yatsı namazlarınıza dikkat edin, tedhulül cennete biselam, ve selametle, esenlikle cennete girin. Yine başka bir hadislerinde Allah Resulü, la yedhulül cennete kâti'un, akrabalık ilişkilerini kesen cennete giremez buyuruyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, sıla-i rahim sosyal görev değil, rahmani bir sorumluluktur. Bayramlar böylece ilahi davetin vahdet temelli berrak sesine kulak vermenin mümkün olduğu günler haline gelir. Değerli kardeşlerim, bayramların tadını maalesef insanlık dramları kaçırıyor. Son 3 yılda özellikle Gazze'de, Filistin'de zulüm üzere kurulu sistemler ve temsilcileri insanlığın merhamet çığlıklarına hala sağır kesilmiş vaziyetteler. Bugün Sumut filosu gibi çalışmalar burada bizlere umut aşılamakta olsalar da hala ateşkese rağmen Gazze'de, Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz öldürülmeye devam ediyor. İsrail çürümüş dini literatürü, ırkı, maddi gücüyle tüm dünyaya adeta meydan okumaya devam ediyor. İnsana dair, kutsala dair ne varsa hepsini çiğniyor ve maalesef insanlık da bunu seyretmek mecburiyetinde kalıyor. Kudüs, kadim şehir, eskiden İslam'ın meselesiydi ama şimdi mazlumun yanında yer almak isteyenler için bir insanlık meselesi haline geldi. Sadece Kudüs değil, bugün maalesef sesini duyuramayan Doğu Türkistan'da da benzer dram yaşanmaya devam ediyor. Değerli kardeşlerim, nasıl ki pandemi bizlere temizlik dersi verdiyse, deprem bizlere bir tedbir alma, yaptığımız binaları sağlam yapma dersi verdiyse, özellikle Gazze, Filistin, diğer taraftan Doğu Türkistan, Myanmar ve diğer İslam beldeleri, özellikle bu coğrafyamızda sadece millet olarak değil, ümmet olarak da birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme dersi bize vermektedir. Bayramlar da bunun için güzel vesilelerdir. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ederken şunun altını çizmek istiyorum. Toplumsal aidiyet bayram namazı ile başlar. Ahlaki değerler bayramlaşma ile güçlenir ve bayramlar özellikle kültürümüzün nesiller boyu devam etmesine bir vesile olur. Bayramın en ideal bir şekilde kutlanması da şu 5 hususa riayet etmekle mümkün olduğunu sizlere arz etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, bayramlar sevinmek ve sevindirmek günleridir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla güler yüzlü olmak, tatlı sözlü olmak bayramların en güzel süsüdür. Küskünlüklerin kalkması, dargınların barışması yine bayramları bayram yapan diğer güzel bir davranıştır. Bayram yapamayanları hatırlamak, yetimlerin başını okşamak, yaşlı

hasta ziyaretinde bulunmak yine bayramda yapmamız gereken diğer sorumluluklardandır. Kabir ziyaretleri yaparak vefatı vefa ile karşılamak, büyüklerimizi, geçmişlerimizi hatırlamak yine bayram ve bayram öncesi özellikle Arefe günü yapmamız gereken güzel amellerdendir. Kestiğimiz kurbanı eve, komşuya ve yoksula dağıtmak, özellikle kurban ile yükümlü olan kardeşlerimize ben şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğer evimizde tek kurban varsa onu yurt içinde kesebiliriz. Ama eğer evimizde iki kurban varsa birisini yurt içinde keserek ve bu kesime çoluk çocuğumuzu da şahit kılarak kesmek, bu ibadeti yerine getirmek ama diğer kurbanı yurt dışında, sınırlarımızın ötesinde ve gönül coğrafyamızda bulunan kardeşlerimize göndermek suretiyle aramızda kardeşlik köprüleri kurulmasına vesile olmak yine güzel davranışlardandır, salih amellerdendir. Rabbim kurban bayramını kardeşliğimizin pekişmesine ve nesillerimizin ıslahına, nesillerimizin güzel ahlakla müzeyyen olmasına vesile eylesin. Özellikle bu coğrafyada gözyaşın, kanın durmasına vesile kılmasını ve tekrar ümmetin şahlanışına bir vasıta eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı peşmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona, "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine, "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya, "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ümmü Harise birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını sadakayı fıtır korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim, çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine, beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan

0: cevap vermişti. Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safalar getirdin.

0: Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa, verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa, yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
5: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
6: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir?
7: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
8: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam'ın kaldırmaya çalıştığı şeylerin başında ırkçılık geliyordu. Tartışmalarında kabilelerinin gücüne güvenerek birbirlerine meydan okumaları olacak şey değildi. Peygamberimizin şu sözleri insanların Allah katında değerinin neye bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi.
0: 38. Bölüm.
8: Medine'de yaşayan Yahudilerle Müslümanlar arasında toplumsal ilişkiler canlılığını sürdürüyordu. Müslümanlardan bazıları Yahudilere ait Kaynuka çarşısında ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Ehli kitaptan olmaları sebebiyle Allah onların kestiği hayvanları yemeye ve iffetli kadınlarıyla evlenmeye de müsaade etmişti. Allah Resulü Yahudilere karşı gayet iyi davranmış ve uzlaşmacı tutumuyla onlarla anlaşma arzusunda olduğunu göstermişti. Yahudilerle sık sık görüşen Peygamberimiz onları her fırsatta İslam'a davet ederdi. Yine bir gün Yahudilerin toplandığı bir mekanda onlarla konuşmaktaydı. Peygamberimiz Yahudilerle selamlaşıp hal hatır sorduktan sonra onlara bir miktar Kur'an okudu. İslam'ı kabul etmelerini canı gönülden istiyordu. Onları teşvik etmek için şu cümleleri söyledi. Kitap ehli olan iki topluluktan kim Müslüman olursa onun için iki kat mükafat vardır. O bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Müşriklerden kim Müslüman olursa ona da bir mükafat vardır ve o da bizimle aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Ancak Yahudilerden Abdullah bin Selam gibi birkaç örnek hariç İslamiyet'i kabul eden çok az kişi vardı. Resulullah'ın çabaları onların doğru yolu bulmalarına yetmiyordu. Muharrem ayıydı. Muharrem ayı Araplar arasında öteden beri kutsal kabul edilir, bu aya hürmet edilirdi. Peygamberimiz sohbetleri esnasında Yahudilerin oruç tuttuğunu fark etti. Bunun sebebini sorduğunda şöyle cevap verdiler.
9: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
8: Bunun üzerine Resulullah, biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurarak ondan sonra Aşura günü hem kendisi oruç tutmuş hem de oruç tutulmasını emretmişti. Bu haber Müslümanlar arasında hızla yayılmıştı.
10: Haberleri duydunuz mu?
11: Hayırdır, ne olmuş?
10: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
11: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
10: Evet, aynen öyle.
11: Hemen duymayanlara haber verelim.
10: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur demiş ve bu ayın Allah'ın ayı olduğunu söylemiş. Ayrıca bir müjdesi de var. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyor.
11: İyi ki haberdar ettin bizi. Allah razı olsun.
6: Ailelerimize de söyleyelim, bu günlerin feyzinden, bereketinden herkes faydalansın.
8: Peygamberimizin evi mescitle bitişik olduğundan çoğu zaman mescitte olan bitenler evin içinden duyulurdu. Resulullah bir akşam güzel bir Kur'an tilaveti duyarak mescide geldi. Muhacirlerin fakirleri bir arada oturuyorlardı. Suffe ehlinin fakirlikleri kıyafetlerine yansımıştı. Öyle ki bazıları vücudunun tamamını örtecek bir elbiseye sahip olmadıkları için arkadaşlarının arkalarına gizlenmeye çalışıyordu. Aralarından biri de onlara Kur'an okuyordu. Allah Resulü ağır adımlarla ilerleyerek yanlarına durdu. Bunun üzerine Kur'an okuyan kişi sustu. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da ne yapıyorsunuz diye sordu.
12: Arkadaşımız bize Kur'an okuyor. Biz de Allah'ın kitabını dinliyoruz.
8: Şahit olduğu bu mütevazı ve samimi manzara karşısında Allah Resulü şöyle dedi. Ümmetim arasında kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha sonra da onların hepsine yakın olabilmek için halkalarının tam ortasına oturdu, sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz, biliyor musunuz? Allah'ı zikir için oturanları melekler kuşatır. Onları rahmet kaplar. Üzerlerine manevi bir huzur iner ve Allah yanındaki meleklere onlardan bahseder, dedi.
11: Bu ne güzel müjde, ne mutlu bizlere.
8: Peygamberimiz, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın, diye devam etti sözlerine. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle sordu.
13: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir?
8: Peygamberimiz, mescitler diye cevap verdi.
13: Peki o halde mescitlerin nimetlerinden nasıl yararlanacağız ya Resulallah?
8: Peygamberimiz, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek Allah'ı zikrettiğinizde bu nimetlerden faydalanmış olursunuz diye cevap verdi. Ve şöyle devam etti. Allah şöyle buyurur. Allah'ı anmak maksadıyla bir araya gelen kişiler öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte oturanlar kötü kimseler olamaz.
11: Ya Resulallah, Allah'ı tek başımızayken mi anmamız daha hayırlıdır, yoksa topluca mı?
12: Gizlice zikretmemiz mi daha iyidir, yoksa açıktan mı?
8: Peygamberimiz ikisinin de faydalı olduğunu söyledikten sonra, Allah'ın zikredildiği toplulukların faziletini şu sözlerle anlattı. Allah'ı zikreden bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya kadar birlikte oturmayı, İsmail oğullarından 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Yine Allah'ı zikreden bir cemaatle ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya kadar beraber oturmayı da 4 kişiyi kölelikten kurtarmaktan daha çok severim. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimizle sohbet ederken Bilal-i Habeşi'nin ezanını duydular. Yatsı vakti olmuştu. Kalkıp namazlarını kıldıktan sonra herkes evine çekildi. Resulullah yatsı namazından sonra fazla oyalanmaz evine giderdi. Bir müddet ailesiyle vakit geçirdikten sonra erkence yatar, gece kılacağı uzun namazlar için bedenini dinlendirirdi. O akşam da öyle oldu. Peygamberimiz ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Kısa bir süre sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dedi. Ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim.
14: Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim.
8: Peygamberimiz bunun üzerine kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Bu hal Bilal-i Habeşi'nin sabah namazı için ezan okumaya gelmesine kadar devam etti. Bilal Allah Resulü'nün ağladığını görünce dayanamadı.
15: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
8: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki onu okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. Annesi Ümmü Süleym'in peygamberimizin hizmetine verdiği oğlu Enes, Resulullah'ın yanında büyüyor ve onun her şeyine tanıklık ediyordu. Bir gün Resulullah Enes'ten bir yere gitmesini rica etti. Enes denileni yapmak üzere yola çıktı. Ama yolda yaşıtlarını görüp oyuna daldı. Resulullah dışarı çıktığında Enes'in çocuklarla oyun oynadığını gördü.
16: Hadi bu tarafa, hadi koş. Hadi, yapamazsın ki. Hadi. Hadi, hadi bu tarafa, hadi koş.
8: Peygamberimiz şefkatle Enes'in başına elini koydu ve Enes'cik dedi. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Enes kendisinden istenileni yapmamış olmanın verdiği mahcubiyetle Resulullah'ın yüzüne baktı. Kızmış olabileceğinden korkuyordu. Halbuki onun gülümseyen simasıyla karşılaştı.
17: Derhal gidiyorum ya Resulallah. Bana kızmadı. Sıkı sıkı tembihlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
8: Enes'e oğulcuğum diye hitap eden Resulullah onu çok severdi. Enes'in ailesiyle yakından ilgilenir, onun ailesini kendi ailesi gibi sahiplenirdi. Ümmü Süleym doğum yaptığında bebeğini abisi Enes'in kucağında Resulullah'a göndererek ona dua etmesini istemişti. Enes'in kucağında bebekle geldiğini gören peygamberimiz meşgul olduğu işi hemen bıraktı ve galiba Ümmü Süleym doğum yaptı diyerek Enes'in yanına geldi.
17: Evet ya Resulallah, bu benim kardeşim. Annem doğar doğmaz size getirmemi istedi.
8: Peygamberimiz bebeği dualarla kucağına aldıktan sonra Enes'ten bir hurma istedi.
17: Buyurun işte, istediğiniz gibi bir acve hurması.
8: Peygamberimiz hurmayı iyice yumuşattıktan sonra minik parçalar halinde bebeğin ağzına verdi. Sonra bu sevimli bebeği, görüyor musunuz şu ensarı, hurmayı ne kadar seviyor diyerek sevdi. Bolca hayır dua ettikten sonra abisine iade etti. Enes kardeşini sevinçle eve götürdü ve olan biteni anlattı. Ümmü Süleym oğlunu sürekli kontrol eder, Resulullah'ın hoşnutluğunu kazanabilmesi için elinden geleni yapardı. Bir gün nefes nefese gelen Enes'e şöyle sordu.
18: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
17: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
18: Öyle mi? Neymiş o iş?
17: Söyleyemem, bu bir sır.
18: Aa, bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
17: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
18: Aferin sana. Aferin.
17: Annem.
8: Resulullah'ın gelişi Medine'de her evde benzer bir sevince sebep olmuştu. Allah'ın peygamberinin yanlarında olması Müslümanlar için şükür sebebiydi. Onu görmedikleri, onunla konuşmadıkları günleri kayıp olarak görürlerdi. Onunla geçirilen her an dünyaya bedeldi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: "Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin." Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur." Ali bin Rebia anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca "Bismillah" dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda "Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn." İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız, dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra "Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur," dedi ve güldü. Bunun üzerine, "Ey müminlerin emiri, niçin güldün?" dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah?" diye sordum. O da şöyle cevap verdi: "Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, 'Ya Rab, günahlarımı bağışla,' diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu: "Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez." Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir." Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin." buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.
1: Tala'al Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi, kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Tala'al Bedru aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar" dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir" buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonraysa peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde

de yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, "Ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü," diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayeti indirdi. Adam, ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir buyurdu.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radiyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, İstersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Ebu Musa'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerham hükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
3: Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
5: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim.

benim peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: küçük bir akvaryumum var. İçinde böyle renkli balıklar olan. Oturur seyrederim zaman zaman. Hayret ederim nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar diye. Yüzerken hiç çaba harcamıyorlarmış gibi görünür. Belli ki suyun içinde olmak onlar için yorucu değil. Boğulmak gibi bir dertleri yok. Bir balık suda boğulmaz. Aynı şekilde bir penguen kutuplarda soğuktan donmaz ve bir deve de çölde sıcaktan baygınlık geçirmez. Peki bir balık sudan çıkarılsa ve havaya bırakılsa ne olur? Ya da bir penguen çöle bırakılsa ya da bir deve buzullara? Ne olacağı belli. Balık uçamaz, penguen çölde yaşayamaz ve bir deve buzullarda hayatta kalamaz. İnsan da böyledir işte. Ait olmadığı yerde nefes alamaz. Boğulur gibi olur. İnsanın en çok zorlandığı şeylerden biri de kendini olduğu yere ait hissetmeme durumu sanırım. Olmaman gereken yerde olduğunu fark ettiğinde ya da olman gereken yerde olmadığını düşündüğünde gelen bir bunalma hissi vardır. Bu duyguyu yaşadığımda gerçekten boğulur gibi olurum. Kendimi bir mekana ait hissetmediğimde etraftaki her şey bana o kadar yabancı gelir ki sanki dünyaya gökten aniden düşmüş gibi olurum. Etrafımdaki en bilindik nesneleri bile ilk defa görüyormuşum ve onların ne olduğunu bilmiyormuşum gibi gelir bana. Sanki etrafımdaki her şey ve herkes de bana bir yabancıymışım, tanımlanamayan bir cisimmişim gibi bakıyor diye düşünüyorum. O an zamandan da koptuğumu fark ederim. İnsan bulunduğu mekanla bir bağ kuramayınca zamandan da soyutlanıyor. Sanki bütün fizik kuralları birden yok oluyor ve her şey boşlukta öylesine uçuşuyor. Aynı hissi akışkanlar mekaniği derslerinde yaşadım bir de. Matematiksel soyutlamalar, diferansiyel denklemler benim için hiç sorun değildi. Ama akışkan simülasyonlarındaki deneysel gereklilik sürecinde ve rüzgar tüneli testlerinde her şey etrafımda uçuşuyor gibi oldu. Ben laboratuvara, laboratuvardaki tüm araç gereçler bana yabancı hale geldi. Aklımda züccaciye dükkanına girmiş fil görüntüsü belirdi. Neye dokunsam kırılacak, nereye adım atsam yıkılacakmış gibi hissettim. Üstelik uzun zamandır bu tür deneylere katılma hayali kuruyordum. Hani bir şeye aşırı dikkat ettiğinizde mutlaka ters giden bir şeyler olur ya, o durum işte. Uzun zaman bu hisle boğuştum. Bunu aşamayacağım bir sorun olarak düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Laboratuvar ve deney süreçlerini aştım çok şükür. Bir problem yaşamıyorum artık bu tür çalışmalarda. Hatta çok eğleniyorum. Doğrudan sonucu görmek bana daha çok çalışma motivasyonu sağlıyor. Bu durum merak ve hayranlıkla beklediğin bir şeyle karşılaştığında yaşanan bir süreçmiş, onu öğrendim. Ama bu ait hissetmeme durumu tamamen ortadan kalkmadı ve ben bunu bir sorun olarak görmüyorum artık. Bu benim kişiliğimin bir parçası. Hatta ruhumun bana uygun olmayan şeyi reddeden bir parçası. Hala kendimi birçok yere ve birçok şeye ait hissetmiyorum. Popüler kültürün dayattığı, git dediği, gör dediği, buna inanmalısın, bunu savunmalısın, bunu yemeli, içmeli, böyle gülmeli, böyle gezmeli, böyle giyinmelisin dediği ne varsa tam da o dayatılan şeye aidiyet hissim kayboluyor. Sonra bu tür durumlarda, yani kendime ait hissetmediğim yer ve zamanlarda kafamda başka bir şeyler belirdi. Sanki böyle ruhum bedenimi kucaklayıp beni başka yerlere götürüyormuş gibi hissettim. Nereye götürmek istediğini fark edince gerçekten mutluluktan ağlayacak gibi oldum. Ben pop kültürün dayattığı, sosyal medyanın köpürttüğü ne varsa ondan kaçıyor ve kaçtığımda da mesafeleri aşan bir yolculuk yapıyordum. Farklı mekanlara ve farklı zamanlara gittiğim yolculuklar. Kimi zaman Mescid-i Aksa'nın kırık taşlı bir köşesine, kimi zaman Mescid-i Nebevi'ye, Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yerin arka hizasındaki bir köşeye, kimi zaman da Kabe'yi uzaktan da olsa gören tek seccadelik bir yere sığınıyordum. Ve orada zaman yolculuğumun keyfini çıkarıyordum. Kudüs'te Miracı hayal ediyor, Medine'de Peygamberimizin kabrinin arkasında ona kendimi yakın hissediyor ve Mekke'de tüm o kargaşa içinde Hira mağarasında tefekkür eden peygamberimin halini düşünüyordum. Bundan asırlar önceki sokaklarda geziniyordum. Benim bu zihinsel zaman yolculuğuma Peygamber Efendimizin bir sözü sebep olmuştu. Ankara'da ders çalışmak için gittiğim bir kütüphane var. Çok severim orayı. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Ahmet Hamdi Aksaki Camii'nin altında. Saatlerce ders çalışabilirim orada. Vakit gelince de camiye namaz kılmaya çıkarım. Mimari estetiği çok hoşuma gider. Muazzam bir ferahlık hissi verir. Alışkın olduğumuzun dışında avizesiz bir tavanı vardır. Avizelerin camilere çok yakıştığını düşünürüm bu arada. Öyledir de ışıkların avizelerin elmas camlarından türlü türlü renklerde süzülerek halılara dökülmesi bana çok güzel görünür. Ama Ahmet Hamdi Aksaki Camii'nde tavan avizesizdir. Ve öyle güzel işlenmiştir ki baktıkça tavandaki o kocaman vav harfleri etrafınızda dönmeye başlar. Bana sanki göğe yükseliyormuşum hissi yaşatır. Eğer bir gün giderseniz mutlaka tavanını seyretmek için kendinize vakit ayırın derim. Bir gün o camide cuma vaktinde imam hutbede Peygamber Efendimizin bir hadisini o anı yaşıyormuş gibi anlatmıştım. Anlattığı olay ve hadis bana mekan ve zamanın bir mesafe olamayacağını düşündürdüm. Peygamber Efendimizin bizden kardeşlerim diye bahsederken bizi nasıl tanıyacağını soran arkadaşlarına bedenimizdeki abdest izlerinden tanıyacağını söylüyor ve bizi nerede ve nasıl bekleyeceğini anlatıyordum. Bu benim abdest ve namazla olan sıkı bağıma sağlam bir örgü daha ekledim. Onun zamanı aşan bakışı benim için de zaman ve mekan engellerini kaldırmış oldum. Geçmiş zamana yaptığım zihin yolculukları artık gelecek zamana dair verilmiş bir müjdenin hayaliyle yeniden şekillendi. Rota yeniden hesaplandı. Artık bu yolculuklarım gelecek zamana doğru da olacak. İşte böyle düşünmeme neden olan asırlar önce benim peygamberim tarafından söylenen söz bu.
1: Allah Resulü bir gün bir mezarlığa uğradı ve "Ey müminler topluluğu, selam olsun size. Biz de inşallah size katılacağız." diyerek "Kardeşlerimi görmekten dolayı sevindim." buyurdu. Oradakiler "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz gelmediler. Ben onları Kevser havuzunun başında bekleyeceğim." buyurdu. Onlar da "Ümmetinden senden sonra gelecekleri nasıl biliyorsun?" dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. "Düşünün bakalım, bir adamın siyah atlar arasında alnı beyaz, ayakları beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı?" "Evet, tanır," dediler. O zaman Allah Resulü, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim, kıyamet günü aldıkları abdestten dolayı yüzleri pırıl pırıl ve abdest organları da parlayarak oraya geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım." buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

O şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

0: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz

0: namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Zer radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd, daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman, Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
0: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hadislerle onu anlamak.
1: Sadaka, Allah'a karşı sadakatin göstergesi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her iyilik bir sadakadır. Adi bin Hatim'in naklettiğine göre Resulullah cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu: yarım hurmayla bile olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir diye sordu. Hazreti Peygamber sağlıklıyken, fakirlik endişesi ve zengin olma hırsıyla hareket ederken sadaka verebilmendir. Son nefeste can boğaza gelinceye kadar sadaka vermeyi erteleme buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: bir kimsenin sağlığında 1 dirhem sadaka vermesi, ölürken 100 dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Ka'b bin Ucre diyor ki, Allah Resulü bana şöyle buyurdu: sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Said bin Ebu Bürde bin Musa el-Eş'ari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler, peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah, o zaman çalışır ve kazandığından hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler, yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler, iyiliği emretsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah, kötülükten uzak dursun, bu da onun için sadakadır buyurdu. Ebu Mesud el-Bedri'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: kişinin ailesi için yaptığı harcama da sadakadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere 2 sadaka sayılır. Hakim bin Hizam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: üstteki veren el, alttaki alan elden daha hayırlıdır. Sen vermeye geçimini sağladığın ailenden başla. İbni Ömer ve İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin hediye verip veya bağışta bulunup sonra bundan vazgeçmesi helal olmaz. Ancak babası çocuğuna verdiğini geri alabilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
1: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: حضرت حفصة'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.

Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: همام بن حارث'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: الحق وغمط الناس.
1: عبد الله بن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Rebiya kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam, İçimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir. Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor, dediler. Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz, diye karşılık verdi. Evet, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun, buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab: ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem: ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın ya Resulallah Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Zer anlatıyor: Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.

0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: جبل بن سهيم رضي الله عنه anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.
4: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hadis ilmini Basra'ya taşıyan bir hanım, Ümmü Atiye, Nüseybe binti el-Haris. O gün Medineli hanımlar için tarihi bir gündü. Allah Resulü'nün huzurunda ona itaat edeceklerine, onun izinden gideceklerine, hayatlarını İslam'a göre şekillendirmeye, Kelimetullah'ı yüceltmeye dair söz vereceklerdi. Kadın beyatı günüydü o gün. Medine sokaklarını kaplayan heyecan her köşede hissediliyordu adeta. Beyat, peygamberin arkasında durma kararlılığının bir göstergesiydi. Sadece dini bir karardan ibaret değildi. Hayatın tamamını kuşatan, hukuki, siyasi tarafları olan bir sözleşmeydi. Cahili toplumlarda varlığı tek başına bir değer ifade etmeyen, kocasına nispet edilmek dışında sosyal hayatta varlık göstermeyen kadın, Medine toplumunda bağımsız bir birey olarak dini, siyasi ve hukuki tercihini ortaya koymaktaydı. Verilen sözler ve yapılan sözleşme kadar bu sözleşmede kadının taraf olması da o gün için son derece önemli ve yeni, bir nevi devrim niteliğinde bir uygulamaydı. Daha evvel Akabe beyatlarında bazı Medineli kadınlar yer almışlardı. Ancak bu beyat daha kapsamlıydı. Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, doğurdukları çocuklar hakkında yalan uydurmamak, meşru olan bir işte sana karşı gelmemek üzere beyat etmek istediklerinde, onların beyatını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Resulullah'a o gün beyat eden kadınlardan biri de Ümmü Atiye künyesiyle bilinen Nüseybe binti el-Haris'ti. Hatta kadınların beyatiyle ilgili hadis-i şerifi de o rivayet etmişti. Ümmü Atiye sözünde sadık, sözünün eri bir kadındı. Resulullah ayet-i kerimede ifade buyurulan esasların yanı sıra bir konuda daha hanımlardan söz almak istiyordu. Böylece çirkin bir cahili geleneği ortadan kaldırmayı murad ediyordu. Hanımlara bu ayeti okuduktan sonra bir de ölülerin ardından bağıra çağıra ağlamamaları gerektiğini söyledi. Oysa ahatlar yakmak, ölülerin arkasından saçını başını yolarak, dizlerine vurarak ağlamak o gün oldukça yaygın bir gelenekti. Bu hususta Allah Resulüne söz vermek pek kolay olmayacaktı. Ümmü Atiye sıra bu esasa gelince elini çekti ve bütün samimiyetiyle Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah, falan kadın benim bir yakınımın ölümü için ahatlar yakmıştı. Onun benim üzerimde hakkı vardır. Ben ona karşılık vermek isterim. Resulullah bu samimi itiraf karşısında sustu. Hiçbir şey söylemedi. Ümmü Atiye kendisini borçlu hissettiği cenaze sahibinin evine giderek son bir kez ahatlar söyledi, ağladı. O günkü Arap toplumu için sosyal hayatın bu denli içinde olan bir geleneği birden kaldırmak elbette pek kolay olmayacaktı. Ancak Ümmü Atiye kararlıydı. Kendince borcunu ödedikten sonra Allah Resulüne geldi ve beyat etti. Yapamayacağı sözler vermeyen, söz verdi mi artık sözünden dönmeyen şahsiyetli bir kadındı. Bu davranışıyla söz vermenin anlamını, sözleşmenin önemini ve değerini nedenli kavradığını, vefa duygusuna ve güzel bir ahlaka sahip olduğunu gösteriyordu.

Bu değerli hanım sözünün eri olduğu kadar yiğit ve mert bir kadındı da. Peygamber Efendimiz de 7 ayrı gazveye katılmıştı. Askerlere yemek hazırlar, su dağıtır, yaralıları taşır, tedavi eder, yeri geldiğinde bineklerin ve eşyaların başında bekçilik yapardı. Cahili döneminde ağıtlar yakan bu kadın, İslam döneminde Müslüman kadınların cenaze işleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Peygamber Efendimizin kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ün yıkanması ve kefenlenmesi işlemlerini yapan, üstelik bu konularla ilgili hadisleri rivayet eden hanım sahabi de Ümmü Atiye'dir. Ümmü Atiye'nin hayatıyla ilgili en dikkatli

Dikkat çekici husus Basra seyahatidir. Basralı tabiilerden ve Ümmü Atiye'den hadis nakleden bir hanım da olan Hafsa binti Sirin, Ümmü Atiye'nin Basra ziyaretinde yaşanan bir hadiseyi şöyle anlatır. Biz genç kızlarımızın bayram günlerinde evden çıkmalarına izin vermezdik. Ümmü Atiye Basra'ya geldiğinde Hazreti Peygamber'den bu hususta bir şey işitip işitmediğini sorduk. O Peygamberimizden her söz edişinde anam babam ona feda olsun der, sonra sözlerine devam ederdi. Bize Hazreti Peygamber'in perde arkasında tutulan genç kızların evden çıkarılmasını emrettiğini anlattı. Hayızlı kadınlar dahil tüm kadınların bayram günü namazgaha geldiğini söyleyince ben çok şaşırdım. Hayızlı kadınlar da mı namazgaha gelirdi diye sordum. Ümmü Atiye bana hayızlı kadın Arafat'ta Mina ve Müzdelife'yi kastederek şurada burada bulunmuyor mu diye cevap verdi. Rivayet ettiği hadislerle Basralı kadınların hayatına dokunan, onları toplum içine, namazgahlara, ilim halkalarına çeken Ümmü Atiye'den 100'e yakın hadis nakledilmiştir. Üstelik onun hadislerinin önemli bir kısmı Basralı raviler aracılığıyla aktarılmıştır. Bu yönüyle Ümmü Atiye sadece Basralı kadınlar üzerinde değil, Basra şehri üzerinde etki oluşturmuş bir kadındır. Hadis ve fıkıh ilimlerini Basra'ya taşıyan mümtaz sahabiler arasında yer alarak tarihe adını yazdırmıştır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
2: أبو شريح Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması doğru değildir buyurmuştur. Sahabiler, ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar ki diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde, onun yanında kalmaya devam ederek günaha sokar diye karşılık vermiştir.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman, şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: mutlu çağrı.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

yolunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve "Onu rahat bırak. Zira haya imandandır." buyurdu.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي.
0: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi. Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu 4 huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله.
2: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzaiye, İstiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 7 helak ediciden sakının buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah şöyle cevap verdi: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnat etmektir buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: جابر بن سمرة radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: حضرت عائشة radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri, sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
1: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: Annem gelip, annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi, muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem, sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
0: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İki büyük dağ kadar dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen, dağ kadar borcun bile olsa, Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle, diye dua et, demiştir.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et," buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "En büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü," dedik. "Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır," dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söz ve yalancı şahitlik," buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz "keşke sussa," dedik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün," deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu," buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Allah Resulü her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, yıllarca sizden ayrı kaldım. Sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Bana Allah'ın size öğrettiklerini öğretir misiniz? Namazı anlatır mısınız bana?
2: İslamiyet'i kabul etmeden evvelki hayatımız ne kadar korkunçtu. Söz hakkımız yoktu. Yaşayıp yaşayamayacağımıza bile babalarımız karar verirdi.
3: Ne büyük cinayetlere şahitlik etmiştir bu topraklar. Ufacık kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Tek suçları dünyaya kadın olarak gelmiş olmaktı. Şimdi Allah Resulü o dönemlerde yapılanları cahiliye adeti olarak nitelendiriyor ya. Ne kadar doğru bir benzetme.
4: Bakalım kabilemin erkekleri karşısında aynı cesareti gösterebilecek misin?
5: Asıl senin adamların birazdan toplanacak ailem karşısında durabilecek mi bakalım?
6: Şşt, sakin olun. Derdiniz nedir?
7: Nerede olduğunuzu unuttunuz mu?
8: Yaptıklarına pişman oldular. Çünkü İslam...